Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antay Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımıza Musa Yılmaz'dan alınan Kars türküsüyle başlıyoruz. Ardahan'ın yollarında. Emine Koç sizinle.

Ağlama yar ağlama, mavi yazma bağlama, mavi yazma tez solar, ciğerimi dağlama. Bu Diyarbakır türküsünü Erol Köker söylüyor.

Hürünü yavrum hürünü, öldüm sürünü sürünü. Takıver zilin birini, dönüver meydan senindir. Bedri Öztürk'ten alınan bu türküyü Ümit Turan söylüyor.

Seharyeli programımız Konya türküsüyle devam ediyor. Ahmet Özden'den alınan türküyü Nazlı Öksüz söylüyor. Ermeni inkeklikleri ötüyor.

Mahmut Salan'dan alınan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Tokat türküsünü Muzaffer Ertürk'ten dinliyoruz. Hatırına düşmez, sormaz halimden.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Hacı İbrahim Çelik ve ben spikeriniz Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz sizi. Ayrılık hasreti kâr etti cana. Adile Kurt Karatepe sizinle.

0: TRT Türkü.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürecek. Erdoğan, Türkiye'de göreve başlayan büyükelçilerin güven mektuplarını takdim ettikleri törene katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bin kişiye yükselttikleri müjdesini verdi. Programa katılan gençlere günlük 1375 lira destek verileceğini söyledi. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek dedi. Erdoğan, gençlerin eğitimlerini ve istihdamlarını desteklemeyi sürdüreceklerini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon meselesiyle ilgili haksız kazanç sağlayan herkesin bedelini ödeyeceğini söyledi. Milletimizin hak ve hukukunun korunması kırmızı çizgimizdir dedi. Erdoğan, 1 milyon liraya kadar ara ödemelerin Ekim ayı içinde yapılacağını kaydetti. Muhalefete haysiyet cellatlığı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz sözleriyle sert tepki gösterdi.

ediyor. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin tehlike alarmı vermesinin ardından kentte 3 patlama sesi duyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını en güçlü biçimde lanetlediklerini söyledi. Türkiye hukuk dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın yanındadır dedi. Erdoğan, Mekke İttifakı'nın kurumsal altyapı çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde meclise sevk edileceğini kaydetti. Ukrayna, Rusya ile barış sağlanması konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a işaret etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunda veya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın katılımıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dış politikaya ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi gerektiğini belirterek iki tarafın da ateşkese uymasını istedi. İran'ın asla nükleer silaha sahip olamayacağını savunan Trump, Husilerin tavrını sert sözlerle eleştirdi. Kuzey Kore, teknik kapasitesi artırılan yeni taktik balistik füzesini başarıyla test ettiğini duyurdu. Denemeyi doğrulayan Güney Kore ordusu ise füzenin Japon denizi istikametine fırlatıldığını bildirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bugün Brüksel'e önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Bolat'ın temaslarında Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alınacak. Gümrük Birliği güncellemesi, yeni sanayi politikaları ve yatırım fırsatları değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda güvenliğin artırılması, giriş ve çıkışlarda daha sıkı kontrol yapılması talimatını verdi. Ankara'da düzenlenen emniyet ve jandarma birimlerinin katıldığı asayiş toplantısında konuşma yapan Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını vurguladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, tedbirleri artırmamız ve daha görünür hale getirmemiz gerekiyor uyarısında bulundu. Geleceğin iletişimcileri bu büyük finale hazır. TRT'nin düzenlediği yarışmada 141 üniversiteden 167 finalist 133 eserle ödül için yarışacak. Geleceğin iletişimcileri yarışmasının finali bugün saat 20'de TRT2'den canlı yayınlanacak. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Bugün 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Ferit'i Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim, mutlu sabahlar. Yine yeni bir gün doğdu. Yeni bir güne biz başlangıç yapıyoruz. Her zaman olduğu gibi 7 haberlerinden hemen sonra sizlerle beraberliğimiz başlıyor. Uyandığımız gün 13 Ekim 2026 Salı. Haftanın ikinci günü, hepimiz için sağlık, huzur, mutluluk, bol şans diliyoruz. Yeni günün sabahında yine Anadolu'muzun ezgileriyle ilerleyecek saatler, dakikalar. Sizler her zaman olduğu gibi radyolarının başında bizlere yine eşlik edeceksiniz. Dinleyenlerimizin bir bölümü sosyal medyadan da takip ediyorlar bizleri. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfası sizlerin. Efendim, istekler saati için veriyoruz sosyal medya hesaplarımızı. Son iki saatte isteklerde buluşuyoruz sizlerle. Birbirinden güzel türküler eşliğinde geçecek olan bir zaman dilimi. Üç saati sizlerle paylaşacağız. Yaklaşık üç saatlik bir zaman dilimi. Hepimiz için güzel, keyifli dakikalar olsun diyelim. Ve ilk türkümüz için şimdi sanatçımız Belkıs Akkaya kulak verelim. Dünden kalan isteklerimizden biriydi. İşte gidiyorum çeşmi siyahım. Önümüzde dağlar sıralansa da sermayem derdimdir.

Sanatçımız Gülten Benli seslendirdi. Deli Poyraz gibi estim, yoruldum. Saat 7.16'yı gösteriyor. Yeni bir günü karşılıyoruz. TRT Türkü'de sabah İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak yayınlanmaya başladı. 7 haberlerinden sonra yaklaşık saat 10'a yaklaşırken 3 saatlik bir zaman diliminde sizlerle beraberliğimiz sürecek. Anadolu'muzun ezgilerini dinlemeyi sürdürüyorsunuz. Şimdi bir Neşet Ertaş türküsü gelsin. Kırşehir'in Neşet Usta'nın türküsünü de Seher Dilovan seslendirdi. Ne güzel yaratmış seni yaradan, istemem esmesin yeller incinir. Güzelsin sevdiğim gülden goncadan, uzanmasın sana eller incitir.

Efendim birbirinden güzel türküler devam ediyor bizden size ulaşmaya. Az önce dinlediğiniz Muğla Ulan'ın türküsüydü, İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği sanatçılarımızdan. Ve şimdi İzmir Urla'ya yolumuz düşüyor. Güler Selin Aksoy sizler için okuyor Yıldız Ayhan'ın derlemesini. Mendilimin ucuna sakız bağladım sakız.

0: Zeynep Anlarova'nın türküsünde, Azerbaycan'ın bu ezgisinde sanatçımız Nursaç Doğan Işık'ı dinledik. Hasretindeyim dedi.
1: Yol durumu.
0: 13 Ekim 2026 günlerden Salı, bugün için karayollarındaki son duruma bir bakıyoruz. Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları var. Çalışmalar gece 22 ile sabah 6 saatleri arasında yol platformunda şerit işaretlemeleri yapılıyor. Sürücülerin yol üzerindeki trafik ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekiyor. Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu Çanakkale istikameti Yeni Foça bağlantı yolu katılım kolu şev çalışması nedeniyle 0 ile 1. kilometreler arasında 31 Ekim 2026 tarihine kadar trafik güvenlik tedbirleri alınarak emniyet sağ şerit kapatılarak trafik akışı sağlanacak. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışması kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 36 ile 40. kilometreleri arasında, Mecitözü-Amasya yolunun 25 ile 30. kilometreleri arasında ve Antalya-Alanya yolunun 62 ile 64. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Kahramanmaraş-Malatya yolunun 31 ile 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Balıkesir-Dursunbey yolunun 62 ile 68. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Dursunbey-Balıkesir istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Güvenli yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.
0: Efendim, bir kez daha iyi yolculuklar dileyelim sürücülere, yolda olanlara, yola çıkmaya hazırlananlara ve Kerkük'ün türküsüyle devam edelim. İcral Akkaplan, Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği türküyü okuyor. Kalenin dibinde bir taş olaydım.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Yaktın, yandırdın beni, zalim aldattın beni. Ne dedim de darıldın, bir pula sattın beni. Erzincan Tercan'ın Aşık Davu Sulari'nin türküsünü sizler için Cumali Özkaya seslendirdi. Efendim 7.42 saatimiz, yeni bir güne hazırlanıyoruz. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla uyandığımız yeni bir gün olsun. Bugün 13 Ekim 2026 Salı. Bir kez daha radyolarını yeni açanlara, günü yeni karşılayanlara günaydın, hoş geldiniz diyelim. Ve sanatçımız Elvan Sevim'e kulak verelim, Kilis'in türküsünde. Şinasi Çolakoğlu'ndan Muzaffer Sarı.

sizler için Latife seslendirdi. Bu türkülerle beraber saat 7.50'yi gösteriyor. Birazdan 8'de hava tahmin raporunu vereceğiz. Hava soğuyor, yurt genelinde sıcaklıklar düşüyor. Bugüne dair bilgileri, dereceleri tahmin raporuna göre birazdan paylaşacağız sizlerle ve sonrasında istekler saatine geçeceğiz. Sosyal medyadan beraberliğimizi paylaşan dinleyenlerimizin, sıradaki Türkiye'ye ortak olan dinleyicilerimizin iletilerini, mesajlarını dile getirmeye başlayacağız. Armağan etmek istediğimiz türküler var. Eğer sizlerin de gönlünden bir türkü geçiyorsa, zamanımız da uygunsa onları da çalabiliriz. Lütfen paylaşımlarınızı gönderin. Hem onları dile getirelim hem de türkülerimizi repertuarımızdan sizlere ve sevdiklerinize armağan edelim. Şimdi Güler Duman seslendirsin ve desin ki ayrılığın vakti mi?

0: Efendim Melek Tan'dan dinledik, bırak be zalim bırak dedi. Saatte 7.59'u gösteriyor. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız.
1: Hava durumu.
0: Bugün için meteorolojik görünüme bir bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları, Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda normallerin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları bugün için şöyle: Bursa 23, Çanakkale 19, İstanbul 20, Kırklareli 18, Denizli 20, 22, Hatay 27. Ankara 22, Eskişehir'le birlikte Çankırı ve Konya 23, Bolu 21, Düzce, Kastamonu 22, Zonguldak 21, Amasya 27, Rize, Trabzon 25, Samsun 24, Erzurum, Kars 16, Malatya 20, Van 17, Diyarbakır 23, Mardin 22, Siirt 21 ve Şanlıurfa 24 derece.
1: Hava durumu.
0: Efendim artık ikinci saatteyiz, istekler saatindeyiz. Bu saatte açılış türkümüz Bedri Aysel'den gelsin istedik, sevilen bir türkü. Haydi güneş pervane diyelim. Birazdan da istekler için sosyal medya hesaplarından iletilerinizi paylaşmaya başlayalım.

Efendim Soner Özbilen'den dinledik. Bir Sivas türküsü okudu entaresi Dımdım Yaş Nida Şen'den. Ömer Şen'in derlemişsiydi bu türkü. 8-8'i gösteriyor saatimiz. İstanbul'dan beraberliğimiz devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Şimdi iletilere şöyle bir bakalım. Facebook'la başlayalım. Bugünkü beraberliğimize o kadar çok mesaj var ki çok teşekkür ederiz. Güzel gönüllerinize sağlık. Nereden başlasak? Facebook'ta Osman Filizi'nin iletisiyle İzmir Bayındır Söğüt Ören Köyü'ne gidecek türkülerimiz. Mahmut Üstündağ Isparta Yalvaç'tan, Erdoğan Oktay Ceyhan'dan, Vahdet Şen merhaba diyor. Yiğidolar şehri Sivas Kangal Alacahan'dan, güzel ülkemin insanlarına canı gönülden selamlar. Babam Abdurrahman, kardeşlerim, torunum ve Alacahanlılar için sıradaki türküyü istiyoruz. Zeki Gül Eskişehir'den, Osman Demiray hoş geldiniz demiş. İnanın bu programla yeni güne başlamak mutluluk verici diyor. Evlerimize hoş geldiniz diyor. Çok teşekkürler Osman Demiray. İzmir Dikili'den takipçilerimiz eşi Hülya Hanım için istiyor ve sizlere de iyi yayınlar diliyorum diyor. Çanakkale'den sevgiler, saygılar. İsmail Özdemir bizlerle beraber. Bir başka dinleyicimiz Serpil Demirci günaydın diyor Kocaeli İzmit'ten. Osman Yalçın hayırlı sabahlar diliyorum Denizli'den. Sıradaki türküyü eşime armağan etmek istiyorum. Hasan Gömeç Manisa Karaeli Köyü'nden yazdı. Bursa'dan bir selam var. Kadri Yücel Turgut sıradaki türküyü Kocaeli'ndeki amcam Alaaddin Turgut'a, Konya Selçuk Üniversitesi'nde doktora yapan kızım Ceyda'ya, Kübra'ya ve tüm TRT Türkü dinleyenlerini istiyorum. İzmir'den Maya Türköz güzel bir gün olsun diyor. Bir başka dinleyicimiz sevgili Suna Koçak Berlin'den çok teşekkür ediyoruz. Bütün dinleyenlerimize olduğu gibi kendisine de yoğun ilgisinden, sevgisinden ötürü Burdur'dan yazdım o için Çetinkaya. Diyor ki Çorum Öğretmen Okulu 1976 mezunu, Isparta Eğitim Enstitüsü 1980 mezunu arkadaşlarım ve bütün dinleyiciler için istiyorum. Sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. İzmir'den Zehra Bıçakçı, Meryem Dingil, İskenderun'dan dinleyicimiz. Ömer'im ve Özlem'im için olsun diyor, çocuklarına armağan ediyor. Mehmet Turan Kahramanmaraş Afşin'den, Gürol Yavuz Mihaliçık'tan, Rıza Yakın. Günaydın siz değerli TRT Türkiye ekibini Bafra'dan selamlıyorum. Bafralılara ve bugünlerde çeltik hasadı yapan başta benim köyüm Adaköy olmak üzere bütün çiftçilerime armağan ediyorum. Kolaylıkla olsun efendim, bereketli ürünler. Ve Abbus Bakır diyor ki Hatay Antakya'dan en güzel sabahlar sizlerin olsun. Türkülerimiz hep devam etsin. Şayet bugün mümkünse bizler için bir Hatay türküsü çalar mısınız? Eşim Gülşen, evlatlarım Onur Bakır, Emre Bakır ve TRT Türkü'de sabah ekibiyle dinleyicileri için elbette diyoruz efendim ve sözü bu türkü için Osman Kala'ya bırakıyoruz. Kuyu başında Bakır.

Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi, Selahattin ve Yıldız Erzi çifti, Adana'dan takipçilerimiz Hasan Yavuzsoy yazdı. Uşak Eğlence Köyü'nden dinleyicimiz İsmail Yalavık, Berlin'den TRT Türkü dostlarımı selamlıyorum demiş. Gülten Kaymak Edirne'den, Selahattin Özdemir Niksar'dan, Hasan Güçlü Konya Kulu'dan yazıyor. Oğlum ve şirket müdürümüz Ayhan Güçlü'ye gelsin. Tekin Koluçolak bol bereketli yağışlı bir Ankara günü diyor. Sıradaki türküyü mesai arkadaşlarıma ve Osmaniye Kadirli Durmuş Sofular köyünde yaşayan annem Döne Hanım'a, TRT Türkü dostlarına Aynur Celal, Ahmet Hakan, Oğuzhan ve tabii ki siz kıymetli TRT Türkü ekibine istiyorum. Erzincan Kemaliye Kozlupınar'daki yakınları için istiyor Müjgan Kızılkaya. Ayrıca Almanya Halben'deki kızına da armağan ediyor. Şimdi Almanya'da pek çok dinleyicimiz var. Malik Yapar Berlin'den dinleyicimiz İsmail Yalabık'ın ismini okumuştuk. Sevgili Gülnaz Malbastı Delal, şimdi ona armağan edeceğiz. Çünkü Karadeniz'in türkülerine sıra geldi. Almanya Rotlingen'e gönderelim. Biliyoruz ki her sabah olduğu gibi bu sabah da bizlerle birlikte. Ve şimdi armağanımız olan türküleri gönderelim. İki türküyü ard arda dinleyeceksiniz. İbrahim Can önce oh oh güzelim diyecek. Ardından da Bülent Aslan'a mikrofonu bırakacak. Fındık Toplayan Kızlar türküsünde. Müzik

bir başka güzel türküyle Karadeniz'in ezgisiyle sizlere sesleniyor. Denizde kararti var, bu gelen kayık mıdır? Ben özledim yarımı, ağlasam ayıp mıdır? Oy dumanlar dumanlar, hep dağları sardınız. Yüreğimin derdine bilseniz ağlardınız. Karardı Karadeniz, taştı bu yana taştı. Haber verin yarime, gözlerim doldu taştı.

Efendim bir ordu türküsünde Bülent Arslan'ı dinledik. Fındık toplayan kızlar, saat 8.27 oldu. Yavaş yavaş 1,5 saati geride kalıyor programımızın. Biz Karadeniz'den ayrılmıyoruz çünkü Ahu Sağlam

Efendim İstanbul'dan kıymetli bir dinleyicimiz bu türküye ortak oluyor. İpek Elif Türkmen için Ahu Sağlam söylüyor ve bütün dinleyenlerimize de gidiyor bu güzel ezgi.

Bir dinleyicimiz Mehmet Özlem diyor ki, Konya Sille'den herkese merhaba. Meslektaşlarım için ve bütün dinleyicileriniz için bir Türkiye ortak olmak isterim. Eğer Musa Eroğlu'nun yorumunu dinleyebilirsek sevineceğiz diyor. Hemen gelsin diyelim o halde. Onun en sevilen, seslendirdiği ezgilerden birisiyle sizleri buluşturalım. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mihriban. Yar deyince kalem elden düşüyor, gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor, aşk kağıda yazılmıyor mihriban. Tabiplerde ilaç yoktur yarama, aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama, aşka hudut çizilmiyor mihriban.

En çok da sevdaya yazılmış herhalde yakılmış bu türküler. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahta olan dinleyenlerimiz Selami Aksoy İzmir Güzelbahçe'den diyor ki güne türkü dinleyerek başlamak, bir güzellikte, türkü güzelliğinde yaşamak. Dinleyenler, dinletenler sağ olsun. Tüm ekibi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür iletileri ardı ardına geliyor. Yaşar Köksal Ankara Çubuk'tan yazmış. Çok teşekkürler diyor bu türküler için. Efendim Elazığ'a gönderiyoruz sıradaki türkümüzü de, bir istekti. Okyar Demiray, Sevilay Hanım, oğulları Gökhan'la birlikte her sabah olduğu gibi yine radyolarının başında bizlerle birlikteler. Sizler için bu türküyü de sunalım. Onur Şan seslendirsin. Toran Akman Erkılıç'ın isteğiydi. Ne diyoruz Malatya'nın Kemal Çığırık'tan Nida Tüfekçi'nin derlediği türküsünde? Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş?

Sanatçımız Ali İbice'yi Şanlıurfa'mızın türküsünde dinledik. Muzaffer Sarı Sözen, Urfalı Ahmet Cemil Cankat'tan derlemiş bu türküyü. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. Saatler 8.43'ü gösteriyor. Yeni gün 13 Ekim 2026 Salı, kapalı yağışlı bir hava İstanbul'da. Kolaylıklar dileyelim herkese ve beraberliğimize sosyal medyadan katılan dinleyenlerimizin iletilerini, paylaşımlarını dile getirerek devam edelim. Alaaddin Doğan İzmir Özdere'den yazdı. Jeoloji mühendisi arkadaşlarım için istiyorum. Yollardayım diyor İsmail Günerhan. Selam olsun herkese, Kars Akbaba köyüne gelsin. Mehmet Bey Manisa Selendi Allaşa köyünden yazıyor. Mehmet Yıldız, günaydın. TRT Türkü'de sabahla yeni güne başlamak bir ayrıcalıktır. Gönlümüzün, evimizin neşesi TRT Türkü, her zaman her yerde. Sıradaki türkümüzü eşime, oğlum.

Osmaniye Kadirli'den yazmış. Davut Güleç Kayseri'den bizim dinleyicimizdir. Diyor ki Erciyes'in güzelliklerini saymak, Kayseri'nin güzelliklerini saymakla bitmiyor diyor. Sıradaki türküyü TRT Türkü keyfiyle tüm türkü severlere armağan ediyor. Kayseri'ye bekliyoruz. Çok güzel bir tanıtım yapmış yine dinleyicimiz. Hamza Akkurt 19 Mayıs Ormancık Köyü'nden yazmış. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan Şaban Dişli. Diyor ki günaydın işini özveriyle yapan değerli çalışma arkadaşlarımıza, ekibimize ve bütün dinleyenlerimize armağan olsun, selamlıyorum en iyi dileklerimle. Nuri Şenel günaydın, iyi yayınlar demiş. Günaydın Nuri Bey, size ve eşinize armağan olsun türkülerimiz. Ceyhan'dan Erdoğan Oktay yazdı, o da türkülerden birini bekliyor. Çanakkale'den demiştik İsmail Özdemir, Tuncel Erol Eskişehir'den, Havva Türk güneşli bir bulanacak sabahından herkese merhaba, ailesi adına bir türkü bekliyor. Hasan Ceylan Aydın'dan, Kayseri'den Cabir Şahin. Dinleyenlerimiz radyolarının başında TRT Türkü'yü seçtiler. Gülay Karadeniz Bulgerede'den yazıyor. Yağmurlu bir sabah burada. Sıradaki türkü ailem ve tüm türkü severler için gelsin. Hatay Defne'den sevgilerle günaydın diyor Türkan Eski Ocak. Bizden de selam olsun. Serap Çölkuşu günaydın diye yazmış. Ramazan Özünlü Gebze'den, Musa Toros Antalya'dan, Ali Aydoğdu Trabzon'dan, Kazım Yakışan Ordu Korgan Yeşilyurt Mahallesi'nden, Enver Çetin Portakal'ın başkenti Finike'den merhaba tüm TRT Türkü dinleyenlerine. Yine yöresinden güzel bir videoyu paylaşarak bize merhaba diyor. Tortum Doruklu Köyü'nden Metin Yıldırım, Cemal Ak'tan iyi yayınlar Ardahan Yeşilgöle'den. Erhan Yavuz Isparta Senirkent Başköy'den sıradaki türküyü biricik kızım Sena'ya, eşim Zübeyde Hanım'a ve yayında yapımda emeği geçen herkesle tüm dinleyicilerinize armağan ediyorum. Eşi Bülent Özgür ve Paşalar Köyü halkına gelsin demiş. Uşak Karahalı'dan dinleyicimiz Behiye Özgür, Mehmet Ali Akyıldız Kocaeli Derince'den, Cumhur Özcan Bilecik Yenipazar'dan, Adnan Önem Efeler'den ve Emine Atamer ummadığımız anda umutlarımızın yeşermesi umuduyla Trabzon'dan merhaba, mutlu yayınlar diyorlar. Şimdi sanatçımız Sema Kayadoğan'ın sesinden dinleyeceğimiz bir başka Şanlıurfa türküsüyle devam edelim. Bedirhan Kırmızı'dan alınan türküyü okuyor sanatçı, pencereden bakıyor.

güzel bir türküydü. Ekin ekilen yere Yozgat'ın türküsüydü. Muzaffer Sarı Sözen Aşık Ali'den derlemiş. Mustafa Küçük okudu sizler için. 8.55 oldu saatimiz. Şimdi gelecek olan türküyle birlikte artık 3. ve son saatimize de geçmiş olacağız. 9 sonrası beraberliğimizin son bölümü. Ama dinleyeceğimiz çok güzel türküler var. Lütfen frekansı değiştirmeyin bizden söylemesi. Döndük Facebook'a. Oktay Hançer, mutlu sabahlar. Erciş'ten sevgiler. Akşam olduğunda yaşadığımız saat, dakika, saniyeler gidiyor ve yeni güne, yeni saat, yeni dakika ve yeni saniyelerle başlıyoruz. Ve başladığımız yeni günde dilerim ki yaşadığımız her an güzelliklerle dolu geçsin. Dilerim ki yeni günün bütün güzellikleri pozitif enerji katsın yurdumuzun dört bir köşesine.

Sıradaki türküyü eşim çocuklarım, siz kıymetli yapım yayın ekibi ve dinleyicilerimiz için istiyorum. Sağolunuz Oktay Hançer. Evet, her yeni gün yaşamın size bir armağanı, kıymetini bilmek lazım. Sağlıkla uyandığımız bir nefesin. Herkese, hepimize sağlık, huzur, mutluluk dileyelim. Bir kez daha bugün için 13 Ekim 2026 Salı günü için. Osman Gösterme Kozluk'tan yazıyor, Sakarya'dan Haşim Varol, Afyonkarahisar.

Aziz Ceviz, Bilecik Bozüyük'ten torunları için istemiş. Sezgin Daşdemir Muğla Dalaman'dan, İsmail Hakkı Cansız Balıkesir'den, Zübeyir Yılmaz Hatay Altınözü Koskalesi Köyü'nden, Konya Bozkır Çağlayan Mahallesi'nden Mustafa Elduran, Hacı Ali Ağırlı, hayırlı sabahlar diliyorum diyor. Avni Yeğin yazmış, güzel yurdumun güzel insanları, Eskişehir'den iyilikler, esenlikler diliyorum herkese. Coşkun Bakan, Akdeniz'in incisi, Antalya'dan merhaba diyor. Pek çok TRT Türkü dinleyicimizin ismini yazmış, onlara armağan olsun diyelim. Ahmet Uzal, günaydın sabah şerifleriniz hayırlı olsun, bizi alkışlarla karşılıyor. Ömer Akaryalı Sakarya'dan, Halim Bekiroğlu, günaydın, sağlıklı bir gün diliyoruz sizlere, iyi yayınlar. Kozlu Zonguldak'tan dinleyicimiz. Şimdi Zonguldak deyince efendim bir türküyle beraberliğimiz sürecek. Dünden kalan bir istek de aslında bu. Bediye Akartürk'ten bu türküyü istemişti dinleyenlerimiz. Ve şimdi sizlere armağan etme zamanıdır diyelim ve Bediye Akartürk'e kulak verelim. Zonguldak'ın üstünden karga geçiyor, karga.

0: de gizliyse.
1: Haydi yarim neylemeli neylemeli, güzel yarin gönlüne eylemeli. Eskişehir'in türküsüydü, Ali Fuat Aydın, Ahmet Kızılok ve Dilek Yılmaz'dan derlemiş. Sizler için Zeynel Demir seslendirdi. Son saate girdik efendim, saatler 9.04'ü gösteriyor. İstanbul'dan yayındayız. Yeni gün 13 Ekim 2026 Salı. Şöyle enerjik, dinamik bir başlangıç olsun dedik bu Salı gününe. Türkülerimizi arda arda sıraladık. Kimlere gidiyor türküler? Konya Karapınar Kesmez Köyü'ne armağan edelim. Hayri Merdane yazmış. Leyla Çabuk Ordu'dan karşılıyor bizi ve Emin Akgün Manisa Salihli Yağbasan Köyü'nden. Cumali Göncü Tarsus Kahraman Gülek Yaylası'ndan selam verdiler efendim. Hoş geldiniz diyelim ve bu türkü içinde Zara'ya kulak verelim. Haykırdı çıktı meşeden, gün tutuldu temaşadan, hiç korkmaz beyden paşadan, ayvaz bu gelen, bu gelen, bu gelen, Artvin Şavşat'a gidiyoruz.

Efendim Artvin'den ayrılmayalım çünkü Artvin'in bir başka güzel türküsü daha vardır. Onu da sizler için Destan grubu seslendirsin. İndim dere ırmağa, zeytin dalı kırmağa, geldim seni almağa, başladın ağlamağa. Nayda nayda nanayda hoy cilveloy.

Efendim 9.11 oldu saatimiz. Cilvelo ile birlikte bu dakikalara da ulaştık. İstanbul'dan yayındayız. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz, günü yeni karşılayanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, günaydın diyelim. Yeni güne, beraberliğimize 13 Ekim 2026 Salı sabahında dinleyenlerimizden Nevin Keklik hayırlı sabahlar demiş, bizi İzmir'den selamlamış. İhsan Özdoğan sıradaki Türkiye ortak oluyor. Pek çok yine isim yazmış sağ olsun. Nevşehir Gülşehir'den dinleyicimizdir. Ayhan Baybostan İzmir Kemalpaşa'dan günaydın, uzun zamandır görmüyorduk isteğini, iletisini, paylaşımını, merhaba diyelim. Kayseri'den Bekir Gültekin, İstanbul Ok Meydanı'ndan Osman Çayır, Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu, Musalar Yeniköy'den takipçimiz. Çok teşekkür ediyoruz kendisine, ailesine armağan edelim. Osman İnan. Dinleyicimiz Ali Yavuz Yalova'dan, Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten, Burdur Esenevler'den Zeki Gün bütün TRT Türkü dinleyicilerine bir türkü gönderiyor. Hayırlı sabahlar, tebrikler demiş Hüseyin Şahin. Sağ olun efendim, Almanya'dan yazıyor dinleyicimiz. Halil Ergin Karabük Safranbolu'dan, Orhan Elinden Rasim Salçık, Mehmet Çakmaktaş Sakarya'dan, Aziz Aydınlı Sinop Boyabat'tan, Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi, Maksut Tanış Gümüşhane Bahçeli Beldesi'nden, Sefa Özdemir Bartın Çayır Köyü'nden selamlar. Torunlarım Asya ve Arya'ya armağan ediyorum. Recep Uzun Afyon Karahisar'dan. Türkan Tanrıverdiler Kars'tan yazmış. Engin Güner'i, Muhammed Yüce, İlyas Aydın için istiyorum dedi. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan, İbrahim Özü Doğru Çorum'dan bizlerle. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den takipçimiz. Ahmet Göğe Bakan Konya Bahçesaray Köyü'nden. Torunları Zeynep Ömer Zehra ve eşi Emine Hanım için seçmiş. Ve Güro Seçil Kara Çifti her zaman olduğu gibi yatağından bu sabahta bizlere ve bütün TRT Türkü dinleyenlerine merhaba dediler. Şimdi Necdet Kaya'nın sesinden dinleyeceğimiz bir Manisa Sancaklı Bozköy türküsü vardır. Onunla devam ediyoruz. Hasan Avcı'dan İsmet Egeli derlemiş. Ne diyoruz? Ateş attım samana, bak dumana dumana, senin zalim ananı ben getirdim imana. Gımıldan, gımıldan, gımıldanıver. Şöyle Nazlım, gımıldanıver.

Adana Sarıçam'dan yazdı Mehmet Kozan, TRT Türk'ü yayın yapım ekibine armağan olsun diyor Enver Çiçek. Bolu Mengen'den bizleri selamladı Hacer Köksal Kansu ve Nevzat Kansu için istiyor sıradaki türkülerimizi. Instagram'dan okuyoruz iletileri, paylaşımları. Pek çok ileti, mesaj birikmiş, çok teşekkür ediyoruz. Muğla Fethiye'den selam var ki ne güzel tesadüf Türkiye, bir Muğla Fethiye türküsüyle biz de devam edeceğiz. Zehra Sezgin Güzel, ilk kez okuduğumuz bir isim, hoş geldiniz diyelim Zehra Hanım'a ve türkümüzü sizlere de armağan edelim. Mustafa Coşkun'dan Muzaffer Sarı Sözen derlemesi, sanatçımız Bayram Salman yorumuyla Gargı Deresi'nin Pinar Odunu.

hani. Olmalı canım olmalı, düğün dernek kurmalı. Benim sevdiceğim güzel, şu garkıdan olmalı. Olmalı canım olmalı.

Efendim dinleyicimiz Necmettin Can diyor ki günaydın, hayırlı sabahlar. Her gün olduğu gibi bugün de hazırlamış olduğunuz program süper. Emeğinize sağlık, çok teşekkürler. Var olun Necmettin Bey. Abdullah Beşirli günaydın. TRT Türk'ü sizler için uygunsa Kerimoğlu Zeybeğini çalabilir misiniz? İnşallah yarın sabah sözünü veriyoruz Abdullah Bey. Yaşar Köksal diyor ki çok güzel bir programdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağolunuz Yaşar Bey. Sevgili

Ve yapımcımız Nuray Soydan'ın seçkisini bugün dinlediniz. Dinleyicimiz Rahman Cengiz diyor ki Bedirik türküsünü rica ediyorum. Herkese mutlu günler. Lütfen bekleyiniz. 3 türkü sonra Bedirik gelecek. Ve bir başka dinleyicimiz Bilecik Bozüyük'ten merhaba diyor. İsme hemen bakalım. Hafize Hanım yazmış. Sesinizi duymak ne güzel. Sabahımızı şenlendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Türküler armağanımız olsun dediler. Ve hemen Ülkü Beşgül'ün sesinden Sinop'un türküsünü sizlere hazırladık. Kırda Erik Ağacı.

Bir Ankara türküsünde sanatçımız Neşe Dilekçioğlu'nu dinledik. Osman Özdenkçi'den, Rıfat Balaban'dan Osman Özdenkçi'nin derlediği türküyü de Irmağın Geçeleri. 9.27 olmuş saatimiz. Yavaş yavaş son yarım saate geçiyoruz. İstanbul'dan yayınımız sürüyor. Gülden İbiş İmamoğlu da bir selam verdi. Denizli'den takipçimiz. Durak Çağatay, günaydın, hayırlı sabahlar, Erzurum'dan merhaba diyor. Bayram Gökçen Fethiye'den, Yılmaz Cantürk Giresun'dan, İlhami Uyar Kocaeli'den, Abdullah Albayram Gaziantep Şahin Bey'den, Karakeçili Ali Bayramoğulları ailesine armağanımız olsun dediler. Çınar Türkmen Hacı Bektaş'tan bizlerle birlikte, Hüseyin Akdoğan Ankara Sincan'dan, yine TRT Türkü'de sabah programını seçen isimler. Sevim Şan Erdal'ın iletisini görmüştük Instagram'da, Ankara'dan dinleyicimiz. Merhaba diyor. Muhammed Çarşamba Çay Cuma'dan bütün ekibe ve tüm dostlara selam olsun. Sivas'tan dinleyicimiz sevgi ve selamlar diyor güzel memleketime Fatih Keser. Instagram'dan bize ulaşan dinleyenlerimiz de. Sevgili Şengül Ekici, günaydın sayın yapım ve yayın ekibi. Repertuar harika diyor. Emeği geçen herkesin eline yüreğine sağlık, kolay gelsin. İyi yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum. Bir başka dinleyicimiz daha vardı. Mehmet Kozan'ın mesajını okumuştuk. Şimdi sizler için Okan Murat Öztürk seslendirsin. Yine sevilen bilinen türkülerimizden biri. Son türkülere eşlik ettiğinizi de biliyoruz. Kırşehir'in Muharrem Ertaş'tan Nida Tüfekçi'nin derlediği türküdür. Evlerinin önü marul, sular akar harıl harıl.

0: Yanıyorum, yanıyorum hele, mail oldum Gonca Gül'e. Hırşehir'in türküsüyle seslendi Okan Murat Öztürk. 9.33 oldu saatimiz. Hızı kesmeden devam ediyoruz. Bir istekti Bedirik türküsü. Osman Filiz'e sizi de ortak ediyoruz. Söğüt Ören Köyü'nden yazıyor, Bayındır'dan, İzmir'den. Fevzi Kara Adıyaman Gölbaşı'ndan diyor ki, yayınlarımıza, sabahlarımıza renk, gönüllerimize huzur katıyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz ve Sümer Ezgü'ye kulak veriyoruz. Bedirik soku dibi milli olur.
1: TRT Türkü.

FM Elbistan'dan Mehmet Yücel selamladı. Turgut Azman Bursa Keles'ten merhaba diyor. Halil İbrahim Uyanık iyi yayınlar. Sıradaki türkü Kayseri'den bütün TRT türkü dinleyenlerine selam olsun diyerek armağan gelsin. İsa Kıran Eskişehir Odun Pazarı'ndan İzmir Burca'da bulunan çocukları için istiyor. Ahmet Özçelik Mersin Erdemli'den Ali Bülbül. Isparta'dan saygılar sevgiler dedi ve Ali Baş Dinar'dan.

Sevcan Orhan sizler için okudu. Oğlanın adı Ömer ya da Aynalı Körük ismiyle de biliyorduk bu Yozgat'ın Süleyman Sökmen'in türküsünü. Efendim 9.38 olmuş saatimiz, vedaya doğru ilerleyecek dakikalar. Sevgili Sadık Atabukçu da bize şimdi katılmış. Hoş geldiniz diyelim beraberliğimize. Oğlum Ömer'ime gelsin diyor sıradaki türkülerimiz. Sizler sabah 7'den bu yana Instagram, Facebook, X, Twitter'dan beraberliğimizi paylaşıyorsunuz. O platformlardan da mesajlarınızı gönderiyorsunuz, iletilerinizi sıraya aldık. İnşallah yetiştirebiliriz bu sabahta. İbrahim Kabaoğlu güzel bir Ayvalık sabahından herkese merhaba diyor. Mazlum Korkmazcan'ın günaydın iletisini burada da gördük. Facebook'tan okuyoruz. Hatice Kaymak Solak, İzmir'den, Selçuk Efes'ten herkese sevgiler, selamlar, günaydın. Tüm dostlarımıza gelsin. Bir türkü istiyorsunuz. Yarın sabah sözünü veriyoruz. Karadır kaşların ferman yazdırır istemiş dinleyicimiz. İnşallah yarın sabah. Efendim bir başka dinleyicimiz Gürcan Hüsbal, sabahı güzel Silifke'den herkese merhaba, merhaba, günaydın diyor dinleyicimiz. Şöyle bir X'e de bakalım, yeni dinleyenlerimizin mesajlarını görebiliyor muyuz? Giresun Tirebolu'dan Hüseyin Durmuşkaya, Fatma Ertopuz, Ali Onar, Adnan Tığ, Giresun Esbiye Güzelyurt Köyü'nden, Canan Başkaya'dan bir türkü istemişsiniz. Sizin için de yarın sabah sözünü verelim. Ömer Hamurcu, Kayseri'den tüm türkü dostlarımıza selam olsun. Şu anda seyir halindeyim diyor. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Ve Selahattin günaydın. Ulubey Uşak'tan, Çamlıbel'den günaydın diyor. Bu güzel programı bizlere ulaştıran tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Ve Kenan Karanfil efendim, uzun süredir görmüyorduk sizin mesajınızı da. İzmir Kemalpaşa'dan dinleyicimizdir. Size de armağan olarak gelsin türkülerimiz. Emin Bey Kayseri'den yazmış. Zonguldak Çaycuma'dan Ayten ve Alper Mosmos kardeşler de dinlemedeyiz diyorlar. Sizlere de gelsin türküler.

şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, lanay, lanay. Kaç gündür görmemişem, hop gülüm, lanay, lanay. Ciğerim ona sızlar. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, lanay, lanay. Kaç gündür görmemişem, hop gülüm, lanay, lanay. Ciğerim ona yanar. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm.

Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Yar orada, ben burada, hop gülüm, nanay, nanay. Ağlarım zarı zarı. Şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, şengülüm, nanay, nanay. Yar orada, ben burada, hop gülüm, nanay, nanay. Ağlarım zarı zarı. Şengülüm, şengülüm, şengülüm,

Efendim Türkü Dede diyor ya, gadan alayım üzüntülerinizi, sıkıntılarınızı, dertlerinizi, inşallah 3 saat için olsa bile unutmuşsunuzdur ki inşallah yoktur. Çok teşekkür ediyoruz bu frekansta olan bütün dinleyenlerimize. Artık vedadayız. Azmi Bey demiş ki Ankara'da yoğun bir trafik var. Daha iyi, iki türkü daha fazladan dinlemiş oluyoruz. Sağ olun Azmi Bey, kolaylıklar. Halil İbrahim Uyanık Kayseri'den bizi takip etti. Abdullah Beşirli mesajını okumuştuk. Kazım Doğan sevgili canlar selam olsun diye seslendi. Osman çok Yaman'da Bursa Osman Gazi'den herkese selam gönderdi. Artık veda zamanı 13 Ekim 2026 Salı günü sabahından sizlere selam ve sevgiler diyoruz. İnşallah yarın sabah birlikte olmak dileğiyle. Nuray Soy'dan Serbest Sever Pınar Kundakçı Temel. Vedamızı Zuhal'le bir potpuru ile halaylarla yapalım. Hoşçakalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Arda.

Ardahan yöresinden bir çift gavlak koşarım türküsünde geçen gavlak sözcüğü. Bir çift gavlak koşarım, dağdan dağa aşarım diyor türkümüz. Burada geçen gavlak kelimesi öküz manda anlamında türkümüzde yer bulur. Ancak sözlükte farklı anlamları da vardır. Başında saçı olmayan, tüy ve kabuğu dökülmüş deri, içi çürük kurumuş ağaç gibi tanımları da halk ağzında yer bulur. Şimdi Paşa Duman'dan derlenen bu türküyü Kenan Tuna'dan dinliyoruz.

0: dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürecek. Erdoğan saat 14'te Türkiye'de göreve başlayan büyükelçilerin güven mektuplarına takdim ettikleri törene katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İşkur Gençlik Programı'nın 2026-2027 dönemi kontenjanını 150 bin kişiye yükselttikleri müjdesini verdi. Programa katılan gençlere günlük 1375 lira destek verileceğini söyledi. Ayda 14 gün katılan öğrencilerimiz ise 19.250 liraya kadar destek alabilecek dedi. Erdoğan, gençlerin eğitimlerini ve istihdamlarını desteklemeyi sürdüreceklerini de vurguladı. Üniversite öğrencilerinin beklediği burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, başvuruların 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini açıkladı. İşlemler E-Devlet üzerinden yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe mesaisi başlıyor. 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi 16 Ekim Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Bütçe görüşmeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın komisyonda yapacağı sunumla başlayacak. Bir ay sürecek komisyon görüşmelerinin ardından Aralık ayında genel kurulu gündemine gelecek. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddeli kanun teklifi yarın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenlemeyle koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'nde yolsuzluk iddialarına yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Aralarında 2 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5'i belediye personeli 25 kişi gözaltına alındı. DHKPC terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı. Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Düzenleme ile işletmelere yönelik idari para cezaları yeniden belirlendi. Türkiye'nin enerji diplomasisi hız kesmeden sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye ve Türkiye arasında büyük bir mega elektrik iletim hattı projesi hakkında görüşmeler olduğunu söyledi. Libya, Irak, Pakistan ve Özbekistan başta olmak üzere farklı ülkelerle de enerji alanındaki işbirliklerini geliştirmek istediklerini de belirtti. Ankara 103 yıl önce bugün başkenti ilan edildi. Kurtuluş Savaşı'nın karargahı Cumhuriyet'in simgesi oldu. Biran bir kasabadan simge yapılarıyla modern Türkiye'nin yüzü haline geldi. Cumhuriyet'in kalbi bir asrı aşkın süredir aynı yerde atmaya devam ediyor. Geleceğin iletişimcileri büyük finale hazır. TRT'nin düzenlediği yarışmada 141 üniversiteden 167 finalist 133 eserle ödül için yarışacak. Geleceğin iletişimcileri yarışmasının finali bugün saat 20'de TRT 2'den canlı yayınlanacak. Orta Amerika ülkesi Panama yine şiddetli bir depremle sarsıldı. 6,1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Bugün 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe,

toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle, zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba, herkese güzel günler dilerim. Aslan oğlum Kaan için sizden çift jandarmayı rica ederim. Teşekkür ederim.

Merhaba değerli dinleyenler. TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarısözen stüdyosundan Yurttan Sesler programıyla sizlerleyiz. Efendim programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Tonmeister Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben Murat Doğru, bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler topluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceksiniz. Efendim radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dinleyenler, bugün programımıza Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği Muzaffer Sarısözen'in Sivas yöresinden derlediği bir türküyle başlıyoruz. Ezim ezim eziliyor yüreğim, çok yalvardım, kabul olmaz dileğim.

Efendim bu arada TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programında solistlerimize eşlik eden saz sanatçılarımızı da hemen takdim edelim. Bağlamalarda Hüseyin Ceylan, Ferhat İnkaya ve Umut Sülünoğlu, Kaval'da Hüseyin Geçer, Meyve Balaban'da Mikail Geçer, Kabak Kemane'de Mehmet Onur Erden, Kemençe'de Volkan Karaoğlu, Bas'ta Mert Aslan ve Ritim Sazlar'da Cemil Altun ve Suat Kuş bizimle birlikte bugün. Evet sevgili dinleyenler, Yurttan Sesler'de beraberliğimiz birbirine bağlı 3 türküyle sürüyor. İlk olarak sanatçımız Didem Dilara Duman, Mehmet Özbey'in Şanlıurfa yöresinden derlediği bir türküyü seslendirecek. Gam yüküne tüccar oldum satarım, felek vurdu, doğrul tamam belalarım. Ve buna bağlı olarak solistimiz Özgür Eren gelecek mikrofona ve size Sivas yöresinden Aşık Ali Sultan'dan alınan bir deyişi seslendirecek. Bin cefalar etsen almam üstüme, gayet şirin geldi dillerin dostum. Ve son olarak Muğla yöresinden Hamdi Özbay'ın derlediği türküyü seslendirmek üzere solistimiz Yeşim Dağlı Şahin gelecek mikrofona. Ortaca'da evimiz, suya düştü sevimiz.

Sevgili dinleyenler, Yurttan Sesler topluluğu Türk halk müziğinin köklü mirasını ve zenginliğini yaşatan en kıymetli kültür köprülerimizden biridir. Efendim bizler de bu minvalde elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce türkülerimizi anmaya, anlamaya ve sizlere aktarmaya Yurttan Sesler programıyla sizlere ulaşarak bu mühim görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Sevgili dinleyenler, şimdi ise Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Yurttan Sesler programı birbirine bağlı iki türküyle devam ediyor ve ilk olarak sanatçımız Esra Er Ekinci'nin seslendireceği Muzaffer Sarı Sözen'in Sivas yöresinden derlediği türküyü dinleyeceğiz. Sarardım ben, sarardım, senin için sarardım. Baş yastıkta, göz yolda, her geçene sorardım. Efendim ve buna bağlı olarak solistimiz Ünal Sofoğlu'nun seslendireceği Rize yöresinden Nurettin Çamlıdağ'ın derlediği türküyü dinleyeceğiz. Yeni çıkay yeni, derelerin ormanı, sevdalıktan kesildi dizlerimin dermanı.

Evet efendim, türküler bir toplumun tarihini, gelenek ve göreneklerini, acılarını ve sevinçlerini nesilden nesile aktaran en sağlam köprüdür. Türküler, milli kimliğin güçlenmesine ve toplumsal aidiyet duygusunun pekişmesine katkı sağlar. İnsanların aşklarını, özlemlerini, hüzünlerini ve neşelerini dile getirdikleri, ruhu besleyen ve samimiyetin en saf halini yansıtan ezgilerdir. Türküler özellikle Anadolu insanının hayat felsefesini, ahlaki değerini ve yaşam derslerini şiirsel bir dille eğitim amaçlı olarak da sunar. Ortak acı ve sevinçleri paylaştırarak toplumsal hafızada birlik ve beraberliği güçlendirir. Efendim, kısacası türküler sadece birer müzik türü değil, Türk milletinin özünü yansıtan kültürel bir tapu belgesidir. Evet, şimdi ise Muzaffer Sarı Sözen stüdyosundan canlı olarak sunduğumuz Yurttan Sesler programında birbirine bağlı 3 türküyle devam edeceğiz. İlk olarak sanatçımız Şehmuz Esenkul.

Kar mı yağmış şu Harput'un başına, kurban olam toprağına taşına. Ve buna bağlı olarak yine sanatçımız Şehmuz Esenkuş'un seslendireceği Şanlıurfa yöresinden Bakır Yurtsever'den alınan türküyü dinleyeceğiz. Tamburam rebab oldu, ciğerim kebab oldu. Ve bu bölümün sonunda son türkümüz yine solistimiz Ahmet Tuzlu gelecek mikrofona. Bu türküde ve size Mehmet Özbey'in derlediği bir Kerkük türküsünü seslendirecek. Urfa bir yana düşer, saçar gerdana düşer diyecek.

TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği Antalya yöresinden Hamdi Özbay'ın derlediği bir türküyle sürüyor. Aşamadım Hacı Hasan belini, yaylanıza varamadıma gelin. Deldi geçti yağlı kurşun tenimi, ellerden tutamadım a gelin.

Değerli dinleyenler, Şef Ömer Hayri Uzun yönetimindeki Yurttan Sesler programı birbirine bağlı 3 türküyle devam ediyor. İlk olarak sanatçımız Ezgi Azizoğlu, Kütahya yöresinden Hisarlı Ahmet İnegöllü'den alınan bir türküyü seslendirecek. Ah hamamcı, bu hamama güzellerden kim gelir? Ve buna bağlı olarak solistimiz Semra Algül Oflas gelecek mikrofona ve size Sivas yöresinden Nuri Üstünses'ten alınan bir türküyü seslendirecek. Beni görüp yüzünü öte gönderme. Yine benim gönlüm sendedir sende. Ve son olarak Tekirdağ yöresinden Yücel Paşmakçı'nın derlediği türküyü

Değerli dinleyenler, Şef Ömer Hayri Uzun yönetiminde TRT Ankara Radyosu Yurttan Sesler topluluğunun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Fen programı hazırlayan Rukiye Harmancı Karakoç, Don Meister Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben Murat Doğru. Bugün size koromuzdan dinleyeceğiniz Gümüşhane yöresinden Hicabi Çakır'dan alınan bir türküyle veda ediyoruz. Dut dibine yaslanırlar, çise vurur ıslanırlar, elma ile beslenirler Gümüşhane güzelleri. Efendim tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürecek. Erdoğan saat 14'te Türkiye'de göreve başlayan büyükelçilerin güven mektuplarını takdim ettikleri törene katılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Mekke İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'la dayanışmasını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Husilere karşı diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fon soruşturması kapsamında devlet kurumlarının gerekli adımları attığını söyledi. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyoruz dedi. MHP grup toplantısında konuşan Bahçeli, muhalefetin kamuoyunu yanılttığını ve belediyelerdeki yolsuzlukların üstüne örtülmeye çalıştığını belirtti. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddeli kanun teklifi yarın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari işlemler hesabı Ağustos ayında 4 milyar 53 milyon dolar fazla verdi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen uluslararası uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şebekenin 10 tonun üzerinde uyuşturucu maddeyle bağlantısı olduğunu belirtti. Operasyonların kararlılıkla süreceğini söyleyen Çiftçi, zehirden servet, suçtan saltanat kurdurmayız dedi. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'nde yolsuzluk iddialarına yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5'i belediye personeli 25 kişi gözaltına alındı. İzmir, Antalya ve Uşak'ta tefecilik yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. 13 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da DHKPC terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da Üsküdar Sultanbeyli metro hattındaki kablolarda meydana gelen patlama nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor. Patlamanın olduğu Ihlamurkuyu istasyonunu duman kapladı. Yolcular tahliye edildi. Üniversite öğrencilerinin beklediği burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, başvuruların 16 Ekim Cuma günü saat 23.59'a kadar devam edeceğini açıkladı. İşlemler E-Devlet üzerinden yapılacak. Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Düzenleme ile işletmelere yönelik idari para cezaları yeniden belirlendi. Ankara 103 yıl önce bugün başkent ilan edildi. Kurtuluş Savaşı'nın karargahı Cumhuriyet'in simgesi oldu. Viran bir kasabadan simge yapılarıyla modern Türkiye'nin yüzü haline geldi. Cumhuriyet'in kalbi bir asrı aşkın süredir aynı yerde atmaya devam ediyor. Orta Amerika ülkesi Panama yine şiddetli bir depremle sarsıldı. 6,5

1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Geleceğin iletişimcileri büyük finale hazır. TRT'nin düzenlediği yarışmada 141 üniversiteden 167 finalist 133 eserle ödül için yarışacak. Geleceğin iletişimcileri yarışmasının finali bugün saat 20'de TRT 2'den canlı yayınlanacak. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Bugün 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz sizi. Önümüzdeki bir saat süresince canlı yayında duygularınıza tercüman türkülerimizle birlikte olacağız. Programı hazırlayan Esra Eren, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Giray Şavdar. Radyolarınıza misafiriz. Türk halk müziğimizin nadide eserlerinden biriyle yayınımıza başlıyoruz. Ozanlarımızın kelamıyla bezenmiş, Cengiz Özkan'ın yorumuyla kulaklarımızın pasını silecek bu güzel eseri hep birlikte dinleyelim. Dinle beni nazlı yârim, senden başka yârim mi var? Bütün ömrüm seninledir, senden başka zârim mi var?

Yüreğine sitem dolu bir hançer saplansa da sevdiğine kıyamayanların ben ölürsem sevdiceğim sağ olsun diyecek kadar asil ve derin sevdaların türküsünü Nilüfer Sarıtaş taşıyacak radyolarınıza. O yar gelir yazı yaban gül olur. Yüzün görsem tutulur dilim lal olur. Aşka düşen divane gezer deli olur.

Şimdi rotamızı Elazığ Harput'un hüzünlü ezgilerine çeviriyoruz. Hafız Osman Öğe'den alınan türküyü Ender Balkır seslendirecek. Hüseyinlik'ten çıktım şeher yoluna, can ağrısı tesir etti koluma, yaradanım merhamet et kuluna.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dostlar, Türk halk müziğimizin seçkin örneklerinden biriyle devam ediyoruz yayınımıza. Haydar Terhüner'in kaleme aldığı bu özel eseri değerli sanatçı Hüseyin Turan'ın sesinden dinleyeceğiz. Bağa girdim kiraza, yarnaza, ben yaza. Hani ya söz vermiştin, gelecektin bu yaza.

Akdeniz'in incisi, zengin kültürüyle medeniyetler beşiği Hatay, Antakya'ya çeviriyoruz yönümüzü. Sıdıka Şerbetçü'nün kaynak kişiliği, Muzaffer Sarı Sözen'in derlemesiyle repertuarımıza kazandırılan sıradaki türküyü sanatçımız Zeynep Cihan seslendirecek. Altın tasta gül kuruttum, yari sinemde uyuttum, yar söyledi, ben unuttum.

Göklerde süzülen bir teyyarenin ardında gözü yaşlı bekleyen anaların ve vatan uğruna can veren fidanların hüznüne kulak veriyoruz şimdi de. Nida Ateş seslendiriyor. Teyyaremi uçurdum, yeşil dağa düşürdüm. Yeşil dağa varınca ben aklımı şaşırdım.

Şimdi biraz hareketlenmek istiyoruz. Yolumuz başkent Ankara'ya düşüyor bu kez. Gülşen Kutlu mikrofonda. Oğlan da kolun sallama, gafile boş yere yalvarma. Bey babam beni sana vermiyor, nafile benim için ağlama.

Kırşehir yöremizden Çekiç Ali'den derlenen türküyü güzel yorumuyla Asilhan Doğan'ın sesinden dinleyeceğiz. İraf'a koydum narı, ağlarım sarı sarı. Küstürdüm de yolladım İreyhan boylu yâre.

Emel Taşçıoğlu, Ali Rıza Güney'den derlediği sevilen Orta Anadolu türküsünü seslendiriyor şimdi de. Su gelir bulanarak, bahçeyi dolanarak, buna can mı dayanır, yar geçti sallanarak.

Programımızın sonlarına doğru tempomuzu biraz daha arttırıyoruz. Ordu yöresinden Vonalı Ahmet'ten derlenen türküyle İbrahim Can bizi keyiflendiriyor. Bahçeye gel bahçeye.

Türkülerle Gün Ortası programımızın bugünlük son durağına geldik. Bu güzel yolculuğu Karadeniz'in neşesiyle, coşkusuyla bitiriyoruz. Süreyya Davulcuoğlu seslendiriyor. Salina salina da suya gidersun, su değil meramın, seyran edersun. Yarın yine aynı saatte Türkülerle Gün Ortası'nda İzmir'e bekliyoruz sizi. Programı hazırlayan Esra Eren, teknik yönetimde Gülden Acar ve sunucunuz ben Giray Çavdar. Yapım ekibi adına sağlık ve mutluluklar diliyorum. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Türkü frekanslarında, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim İller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu Azer Yılmaz Aydın, Serap'tan birlikte hazırladı. Tacettin Dolu sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. İlk türkümüzü Cavit Tebrizli seslendiriyor. Söğütler.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller'de şimdi Kastamonu yöresine gidiyoruz. Sümer Ezgü söylüyor. Benden selam olsun Bolu Bey'ine.

0: TRT Türkü.
1: Canlı yayınımız 13.15'i gösteriyor. Musa Eroğlu'nun sesiyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Halil İbrahim.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Ellerde birlikteliğimiz Şanlıurfa yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Adile Kurt Karatepe söylüyor. Harman yeri sürseler.

Sevgili dinleyiciler, birlikteliğimize Tokat yöresine ait bu türküyle devam ediyoruz. Şerife Hatun söylüyor. Değmen benim kanlı yastı gönlüme, ben bir selvi boylu yardan ayrıldım. Evvel baban idim dostun bağında, talan vurdu, ayvanlardan ayrıldım.

TRT Türkü. Muzaffer Sarı Sözen'in İbrahim Bakır'dan derlediği türküyü Nida Ateş söylüyor. Mihrican mı değdi, gülün mü soldu?

Diyarbakır yöresine gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Fatih Kısaparmak söylüyor. Bir ceket ister hem beli dar ola, bir çubuğu yeşil biri al ola.

Sevgili dinleyenler, birbirinden güzel türkülerle diyar diyar yöre yöre dolaştık. Veda vaktine ulaştık. Azer Yılmaz Aydın hazırladı programımızı. Taceddin Doluh sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik, sizlerledik. Huzurlarınızdan Adana yöresine ait bu türküyle ayrılıyoruz. Arzu Akmeş'e söylüyor. Adana Köprübaşı. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sundu.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: Sayın dinleyicilerimiz, gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor. Erdoğan bugünkü programı kapsamında sırasıyla Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya'nın yeni Ankara büyükelçilerini kabul edecek. Beş ülkenin büyükelçisi Beştepe'de düzenlenecek törenlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilaç ve tıbbi cihazlarda yerli üretimi artırmayı hedeflediklerini söyledi. 170'ten fazla ülkeye tıbbi cihaz ihraç edildiğinin altını çizdi. Yılmaz, Ankara'da DESU Medikal Üretim Tesisi açılış töreninde konuştu. Türkiye sağlık teknolojilerinde geliştirdiği ürünlerle küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmektedir, dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin fon soruşturmasını belediyelerdeki yolsuzlukların üstünü örtmek için kaçış rampası olarak kullanıldığını söyledi. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyoruz, dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinden geri dönüş olmadığını belirtti. Husilerin saldırılarına karşı da Suudi Arabistan'a destek açıklaması yaptı. CHP ile Yeni Parti arasında gerilim yeni bir iddia ile yükseldi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Özgür Özel ve beraberindeki isimleri milletvekillerinin imzalarını izinsiz kullanarak parti grubunun banka hesabından para çekmekle suçladı. Öztrak'ın iddiasına eski CHP milletvekili Aytun Çıray'dan da destek geldi. Aklımızın ucundan bile geçmezdi, dedi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre ise tartışmalarla bağlantılarının olmadığını söyledi. Hakkı kaybı yaşadığını öne sürenlerin ilgili mercilere başvurabileceğini belirtti. Cari işlemler hesabında Ağustos'ta 4 milyar 53 milyon dolarlık fazla oluştu. Böylece üst üste 2 ay fazla verildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dayanıklı ihracat görünümünün cari dengeyi desteklemeye devam edeceğini belirtti. Eylül ayında da cari fazla verileceğini söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli, dedi. Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladıklarını ifade eden kurum, her iki kentsel dönüşümden birini İstanbul'da yaptıklarını belirtti. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki 2. Avrupa Birliği Türkiye İş Zirvesi yoğun katılımla yapıldı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak zirvenin açılışında konuştu. Türkiye'nin üyelik sürecine ivme kazandırılması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimiz bugün de geçerliliğini koruyor, dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan taklit veya hileli gıda ürünleri listesini güncelledi. Son yapılan denetim ve incelemelerde sucukta baş ve dil etine, baklavada gıda boyasına rastlandı. Ayrıca kekikte yabancı madde, tulum peynirinde nişasta tespit edildi. Toprak Mahsulleri Ofisi 2026 yılı çeltik alın fiyatlarını açıkladı. Baldo grubu çeltiğin ton fiyatı 45 bin lira olarak belirlendi. Alımların 15 Ekim'de başlayacağı duyuruldu. TÜBİTAK, çevre ve ekosistemin korunmasına yönelik uluslararası araştırmalar için düğmeye bastı. Ufuk Avrupa programı kapsamında biyoçeşitlilik projelerine 175 bin avroya kadar destek verilecek. En fazla 36 ay sürecek projeler için ulusal başvurular 16 Kasım'a kadar yapılabilecek. Norveç'te gündem, ordunun tatbikatta kullandığı kiralık araçların askerlerin hassas bilgilerini kaydettiği tartışmaları. Araçlardaki kameraların rotaları, askeri personelin hareketlerini ve hatta nizamiye şifrelerini kaydettiği iddia edildi. Araçların Çin merkezli bir şirkete ait olması güvenlik endişesini artırdı. Haberleri sunduk.

Türkü Diyarı programına hoş geldiniz sevgili türkü severler. Dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. İyiliklerin, güzelliklerin sevgiyle beslendiği bu güzel günde gönlünüzün de sevgiyle dolup taşmasını dileyerek program ekibimizi sizlere takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Soner Emir hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan spikeriniz ben Ahmet Oğuz Gözel, yayını radyolarınızda ulaştıran teknik yönetmen arkadaşımız Uğur Ekmekçi ile diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyarı programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizin için Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe dediğimiz gibi ben katkı sağlıyorum. Türkülerden bir demet yaptık yine bu hafta Türkü Diyarı programında. İçinde sevda olan, aşk olan, ayrılık olan, bazen hüzün, bazen de sevinç yaşatan, içinizde biriken duygularınıza tercüman olacağımızı ifade ederek güzel bir gün sevda türküsüyle devam ediyoruz programımıza. Nare esvap yıkıyor, köpük teşten akıyor, narenin kaşı gözü ciğerimi yakıyor. Şark bülbülü Celal Güzel sesten alınan Diyarbakır yöremize ait bu türküyü sanatçımız Sibel Güzel'in yorumuyla dinleyelim.

Bazen verilmiş bir söz bir parmakta taşınan bir halka kadardır sevgili dostlar. Ama kırıldı mı o söz tıpkı suya düşen bir yüzük gibi durulur her şey ve geriye derin bir sessizlik kalır. İşte o anda güzel bir türkü yetişir imdada. Tıpkı bu ezgi gibi. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yârim geliyor, ince bellerim kırıldı. Suya düşen sadece bir yüzük değildir bazen, umutlardır, yarınlardır, verilen sözlerdir. Adıyaman ellerinden süzülüp gelen yarım kalmış sevdaların ve verilen sözlerin ardından yakılan bu içli ezgiyi Emin Aldemir derlemiş, değerli türkü severler. Sibel Pamuk yüreğinde kırgınlık taşıyan tüm dinleyenlerimiz için hayat veriyor bu Türkiye.

Gönül dağı yağmur boran olunca akar can özümden sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca sinemi yaralar dil gizli gizli. Sanatçımız Elvan Sevim, beraberliğimize Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöremizin bu türküsüyle katılıyor.

TRT Türkü. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme. Ben bir selvi boylu yerden ayrıldım. Evvel bağban idim dostun bağında. Talan vurdu, ayvanlardan ayrıldım. Sazın teline vurulan her darbenin hüzne dönüştüğü Abbas Öz'den alınan Tokat yöresi bu eseri Zara kanatlandırıp uçuracak. Zara o köklü ve yüreklere dokunan sesiyle bu eşsiz esere hayat verecek ve hafızalarımıza kazınacak. Kim bilir, belki de bu özel performansı dinlerken zamanı durdurmak isteyeceksiniz.

Gönül gurbet ele varma. Ya gelinir ya gelinmez. Her güzele meyil verme. Ya sevilir ya sevilmez. Muzaffer Sarı Sözen'in Hüseyin Kırmızı Gül'den derlediği bu güzel Gaziantep türküsüyle Orana Kalmaz duygularımıza tercüman olacak.

Türkü diyarında şimdiki durağımız buram buram gelenek ve yaşanmışlık kokan Güneydoğu Anadolu. Sıra gecelerinin, dost meclislerinin ve içten sevdaların dili olan klasik bir Şanlıurfa eseriyle devam ediyoruz türkülü gezintimize. Harman yeri sürseler, yerine gül ekseler, bahtlı kız başına sevdiğine verseler. Muzaffer Sarı Sözen'in Hilmer Soy'dan derlediği buram buram sevgi kokan bu ezgiyi Tuğba Ger seslendiriyor.

Dicle Nehri'nin kıyısından, Diyarbakır'ın bağrından kopup gelen bir aşk hikayesini sizlerle buluşturuyoruz şimdi de değerli dostlar. Kırklar Dağı'nın düzü, karanlık bastı bizi. Şark Bülbülü Celal Güzel Ses'ten derlediği Diyarbakır yöremize ait efsanelere konu olmuş bu türküyle Bedri Ayseli katılıyor beraberliğimizi.

Silmedin gözyaşını aşkın ile ağlayanın. Vay ahvaline zalim, sana bel bağlayanın. Öyle zam açtı nigahın kılıcı sineme ki, parelendi ciğerim, yarelerim bağlayanın. Şark bülbülü Celal güzel sesinin kaynaklık ettiği bu uzun havayı halk müziği sanatçımız Oktay Bora Ertuğrul tüm dinleyenlerimiz için yorumluyor.

TRT Türkü. Efendim, Türkü Diyarı programımızda şimdi de Sivas Şarkış'la yöresine ait bir deyişe kulak veriyor. Hırstan, kibirden sıyrılıp insanı insan yapan o yüce değerlere, mütevazılığa ve gönül olgunluğuna kapı aralıyoruz şimdi de. Gel ha gönül havalanma, engin ol gönül engin ol. Nida Tüfekçi'nin İzzet Savaş'tan derleyip notaya aldığı bu kıymetli deyiş, Hüseyini makamının derinliğiyle ruhumuza dokunacak. Yüksekten bakmanın değil, alçak gönüllü olmanın erdemini hatırlatan bu abidevi eserle Kubilay Dökmetaş bizlerle.

Sevgili dinleyenler, hüzne ve dertlere kısa bir ara veriyor. Tempo ve neşeyi en üst seviyeye çıkarıyoruz şimdi de. Zilli'de Maşa Darbuka, ne davul ister ne zurna. Haydi yarim çalsana, oynasana sen bana. Diyen o kıpır kıpır coşku dolu türküyle frekansımız şenleniyor. Rüstem Avcı'nın Osman Usta'dan derlediği Rumeli yöresinin sevilen bu türküsüyle sanatçımız Yasemin Göksu beraberliğimize katılıyor.

Efendim, türkü diyarında sırayı Abdurrahman Yadıran'dan alınan hareketli bir türkü alıyor. Adana yollarında, pamuklar dallarında, Allah canımı alsın o yârin kollarında. Bir türkü eşliğinde yönümüzü Çukurova'nın hareketli topraklarına, sıcak insanına ve coşkulu tarafına çeviriyoruz. Akdeniz'in içten, samimi ve sevdalı ruhunu yansıtan bu ezgiye Şükriye Tutkun hayat veriyor.

Efendim TRT Türkü Diyar programının artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımızı Soner Emre hazırlamıştı. Bu güzel birlikteliği sesiyle katkı sağlayan ben Ahmet Oğuz Gözel ve yayınımızı sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Uğur Ekmekçi'ydi. Son eserimiz ise Yavuz Bingöl'den gelecek. Ses verin sesime dağlar, benim kuzum orada mıdır? Hiç haberin alamadım, yoksa başın darda mıdır diyecek Yavuz Bingöl. Dokunaklı yorumuyla gözü yolda, kulağı haberde olan tüm dostlarımıza selam olsun. Hoşça kalın efendim.

Sakir Tipek Sert'ten alınmış Bayburt türküsünü Recep Kırıcı'dan dinleyelim. Al çuha, mavi çuha, çuha kenarı yuha. Dün gece neredeydin? Az kaldı canım çıka.

Remzi Bekar'dan bir tulum havası dinledik. Bu kez Yöremiz Hemşin ve Reşat Karaoğlu radyonuzda. Biletti morağımı oldu kestane moli.

Fahri Yalçın'dan alınmış Nevşehir Hacı Bektaş türküsüyle Gülşen Kutlu radyomuzda. Yüce dağ başında yanar bir ışık, düşmüşüm derdine, olmuşum aşık.

Bestesi Selahattin Aygün'e, güftesi Dursun Ali Akınete ait eserle Musa Eroğlu karşınızda. Dağda kızıl ot biter, içinde keklik öter, eşkıyadan da beter, uslan be Halil İbrahim.

TRT Trabzon Radyosu'ndan size sesleniyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bu kez İbrahim Bakır'dan alınmış Yozgat türküsünü Aysun Gültekin'in yorumuyla dinleyeceğiz. Mihrican mı değdi, gülüm mü soldu? Gel ağlama garip bülbül, ağlama. Felek baştan başa kimi güldürdü? Gel ağlama garip bülbül, ağlama.

Mavi zeri da düştüm sen onun peşine, yüklendim mavi zeri da düştüm sen onun peşine, bir çift çaruk iprattım da ki senin ateşine, bir çift çaruk iprattım da ki senin

Bulan alacaksan al beni, daha sonra olursun pişman. Alacaksan al beni, daha sonra olursun pişman. Taktım mavi zerumi, daha geldim senin peşine. Taktım mavi zerumi, daha geldim senin peşine. Dört arma fişek yaktım da ki senin ateşine. Dört arma fişek yaktım oy.

Büyük liman içine de pazar kurulur pazar. Büyük liman içine de pazar kurulur pazar. Eli kalem tutanlar da dostuna mektup yazar. Eli kalem tutanlar da yarına mektup yazar. Büyük limanda pazarda pazarın tellali var. Büyük limanda pazarda pazarın tellali var.

Hasan Sözer'in sesinden Trabzon Vakfı Kebir yöremize ait türküyü dinledik. Şimdi Ankara yöremize uzanıyoruz ve Zeynep Cihan Üçer geliyor mikrofona. Suya gider aldı gelin has gelin.

Lütfullah Topçuoğlu'ndan alınmış Ordu türküsünü Ümit Tokcan'dan dinleyeceğiz. Yeni yolun bükmelerin dolaşamıyorum, söz verdiğin yerlere ulaşamıyorum.

Şimdi yöremiz Artvin, Koro'dan dinleyeceğiz. Ben bir avuç kişnişem, cepten cebe düşmüşem, ister al ister alma, alnına yazılmışam.

Seçmen Rıfat Özsaraç'tan alınmış Çorum türküsünü icra edecek. Pencereden el eder, mini yağar mini kuş, kaşların gel gel eder benim güzel Münirem. Senin öyle bakışın mini yağar mini kuş, beni burada del eder fındık içi Münirem.

Değerli dinleyenler, bugün TRT Trabzon Radyosu adına Karadeniz'den programını ben Yiğit Yavuz hazırlamıştım. Size veda ederken son olarak Anadolu Ekspresi'nin yorumuyla bir Trabzon Beşiktaş'ı türküsüne yol vereceğiz. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Sayın dinleyicilerimiz, gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonla görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan topraklarına hedef alan Husi saldırılarını en güçlü şekilde kınadığını söyledi. Hayatını kaybedenler için üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olacağını ve bu sınamanın aşılacağına inandığını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün çalışacak.

mektuplarını sundu. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşti. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Sürece katkısından dolayı Bahçeli'ye teşekkür eden Kılıçdaroğlu, iki arkadaş olarak görüştük dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin fon soruşturmasını belediyelerdeki yolsuzlukların üstünü örtmek için kaçış rampası olarak kullanıldığını söyledi. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyoruz dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinden geri dönüş olmadığını belirtti. Husilerin saldırılarına karşı da Suudi Arabistan'a destek açıklaması yaptı. CHP ile yeni parti arasında gerilim yeni bir iddia ile yükseldi. CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Özgür Özel ve beraberindeki isimleri milletvekillerinin imzalarını izinsiz kullanarak parti grubunun banka hesabından para çekmekle suçladı. Öztrak'ın iddiasına eski CHP milletvekili Aytun Çıray'dan da destek geldi. Aklımızın ucundan bile geçmezdi dedi. Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre ise tartışmalarla bağlantılarının olmadığını söyledi. Hak kaybı yaşadığını öne sürenlerin ilgili mercilere başvurabileceğini belirtti. AK Parti yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, Bir Gün Televizyonu'yla Şaban Sevinç ve Timur Soykan'a manevi tazminat davası açtı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, partimize yönelik hukuka aykırı her türlü isnat ve itham karşısında haklarımızı kullanmayı sürdüreceğiz dedi. Dolandırıcılık çeteleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Vatandaşları 51 milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 159 şüpheli gözaltına alındı. Cari işlemler hesabında Ağustos'ta 4 milyar 53 milyon dolarlık fazla oluştu. Böylece üst üste 2 ay fazla verildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dayanıklı ihracat görünümünün cari dengeyi desteklemeye devam edeceğini belirtti. Eylül ayında da cari fazla verileceğini söyledi. İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölgede kentsel dönüşüm için yeni bir adım atılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede dönüşüm başlatılacağını duyurdu. Kurum, TOKİ tarafından bir yıl içinde tamamlanacak güvenli konutların vatandaşlara teslim edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığı sağlık alanında yeni düzenlemeler için çalışıyor. Taslakta sigara satışında elektronik yaş doğrulama sisteminin getirilmesi planlanıyor. Sistemle alıcının 18 yaşını doldurup doldurmadığı dijital olarak kontrol edilecek. Kanun teklifi önümüzdeki haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Mevsimlik Tarım İşçiliği İzleme ve Değerlendirme Kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplandı. Toplantıda mevsimlik tarım işçilerinin barınma, eğitim, sağlık ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik model ele alındı. Işıkhan, mevsimlik tarım işçileri projesiyle 2017-2026 döneminde 23 ile yaklaşık 180 milyon lira ödenek sağladıklarını söyledi. Rusya ve Ukrayna arasında ABD'nin duyurduğu enerji altyapısını kapsayan ateşkes belirsizliği yaşanıyor. Bu süreçte ABD Başkanı Donald Trump savaşın sona ermesi çağrısında bulundu. Zelenski ile Putin bir araya gelip savaşa son vermeli ifadelerini kullandı. Sahadaysa karşılıklı saldırılar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında biteceğini söyledi. Gerilimin bir an olsun düşmediği Hürmüz Boğazı'nda İran'ın saldırıları arttı. Yalnızca pazartesi günü 6 gemi saldırıya uğradı. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Bir yayla da söylenmiş, bir kıyıda dalgalara karışmış ezgiler sizlerle. Akdeniz'in renklerinde her türkü dinleyenin kalbine doğru sessizce yürür. TRT Türkü'de saat 17'ye uzanan yolculuğumuza tüm türkü dostlarımızı bekliyor, kucak dolusu sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Bugün programı sizler için Bilge Hangödek'le hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Bizi biz yapan özümüz, sözümüz, türkülerimize yolculuğumuz başlasın diyoruz ve ilk türkümüzle buluşturuyoruz sizleri. Sanatçımız Hüseyin Yaltırık seslendiriyor, Hisar'dan inmem diyor, basmadan giymem diyor.

Değerli dinleyiciler, Hamit Çine'nin Faik İnce'den derlediği Burdur yöresine ait türküde Emine Akmeşe'yi dinliyoruz. Yüksek anaylarda çalınsın sazlar.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, Burdur yöresiyle devam ediyoruz. Oğuz Doğan Cengiz seslendirecek Çek Deveci Develeri.

Sevgili dinleyiciler, Bursa yöresine ait bir türkü dinleyeceğiz. Muzaffer Sarı Sözen'in İhsan Kaplayan'dan derlediği türküyü Çiler Şatıroğlu seslendiriyor. Zeytinyağlı yiyemem.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyiciler, sıradaki türkümüzü Sümer Ezgü seslendirecek, Tek Ezey Bekleri.

Değerli dinleyiciler, Nida Tüfekçi'nin Talip Özkan'dan derlediği Denizli yöresine ait türküde Özay Gönlümü dinliyoruz. Garavaş koyunu güde güde getirdim.

Değerli dinleyiciler, Denizli yöresine ait bir türküyle devam edelim. Yıldıray Cihanoğlu seslendirecek, Osman'ımın mendili saman sarısı.

Değerli dinleyiciler, son türkümüz Antalya yöresinden ve Mücella Ata'dan dinliyoruz. Bir kilo kestaneyi aldım 50'ye.

Değerli dinleyenler, bizlere ayrılan sürenin böylece sonuna geldik. Antalya'dan bugünlük de bu kadar diyoruz. Bizler yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Özümüz, sözümüz, sırdaşımız türkülerin her zaman hayatınızın içinde olması dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

Merhaba sayın dinleyenler. Bugün 13 Ekim Salı, saatlerimiz 17'yi gösteriyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyo stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, Çukurova'dan'ı Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsüne Emine Akmeş'e söylüyor. Fındıklı bizim yolumuz, bir Rumeli türküsü.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, programımız Gaziantep yöresinden bir türküyle devam ediyor. Orhan Hakalmaz'ı dinliyoruz. Gönül gurbet hele varma, ya gelinir ya gelinmez.

TRT Türkü. Sayın dinleyenler, saatlerimiz 17.20'yi gösteriyor ve Çukurova'dan programı da TRT Türkü'de devam ediyor. Şimdi programımızda bir Karadeniz türküsünü İsmail Türüt'ün yorumuyla dinliyoruz. Hayvan mısın, nar mısın?

Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur. Kurban olan sarı gelin, gel testini bizden doldur. Afyon yöresinden alınan bu türküyü Bahattin Turan söylüyor.

Sayın dinleyenler, saatler 17.36'yı gösteriyor ve Çukurova'dan programında Halil Atılgan'ın Selahattin Sarıkaya'dan derlediği Adana yöresinden bir türküyü Hasan Özel söylüyor. Yandı Çukurova, yandı.

Değerli dinleyenler, saatler 17.45'i gösteriyor ve programımızda bir Çukurova türküsüyle devam ediyor. Halil Atılgan'ı derlediği bir türküyle dinliyoruz. Çalıya Mendil Sazı.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Sanem Sumaytoğlu Paşahan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsü Kayseri yöresinden Yıldız Çam söylüyor. Yine yeşillendi Germir bağları. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonla görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürdü. Erdoğan bugünkü programı kapsamında sırasıyla Hindistan, Mali, Hollanda, El Salvador ve Nijerya'nın yeni Ankara büyükelçilerini kabul etti. Beş ülkenin büyükelçisi Beştepe'de düzenlenen törenlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Görüşme Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşti. Gündemde terörsüz Türkiye süreci vardı. Sürece katkısından dolayı Bahçeli'ye teşekkür eden Kılıçdaroğlu, iki arkadaş olarak görüştük dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine bir kez daha destek verdi. Bu ülkede ayrımcılığa, teröre yer olmasın ve hep beraber huzur içinde yaşayalım dedi. Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, CHP'nin barış için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. AK Parti, Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, Bir Gün TV ile Şaban Sevinç ve Timur Soykan'a manevi tazminat davası açtı. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, partimize yönelik hukuka aykırı her türlü isnat ve itham karşısında haklarımızı kullanmayı sürdüreceğiz dedi. İmamoğlu suç

milyon lira zarara uğrattığı belirlenen 159 şüpheli gözaltına alındı. Batman merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Hesaplarında 8,5 milyar liralık para hareketliliği tespit edilen 102 şüpheli yakalandı. Kocaeli merkezli yürütülen operasyonda da 34 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli 9 ilde araç kimliği sahteciliği yapanlara operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı. Hurdaya çıkan araçların motor ve şasi numaralarının kimyasallarla değiştirilerek başka otomobillere aktarıldığı belirlendi. İstanbul Maltepe'de çöken binada 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bölgede kentsel dönüşüm için yeni bir adım atılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgede dönüşüm başlatılacağını duyurdu. Kurum, TOKİ tarafından bir yıl içinde tamamlanacak güvenli konutların vatandaşlara teslim edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı ve AK Parti Grup Başkanlığı sağlık alanında yeni düzenlemeler için çalışıyor. Taslakta sigara satışında elektronik yaş doğrulama sisteminin getirilmesi planlanıyor. Sistemle alıcının 18 yaşını doldurup doldurmadığı dijital olarak kontrol edilecek. Kanun teklifi önümüzdeki haftalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Mevsimlik Tarım İşçiliği İzleme ve Değerlendirme Kurulu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığında toplandı. Toplantıda mevsimlik tarım işçilerinin barınma, eğitim, sağlık ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik model ele alındı. Işıkhan, mevsimlik tarım işçileri projesiyle 2017-2026 döneminde 23 ile yaklaşık 180 milyon lira ödenek sağladıklarını söyledi. Rusya ve Ukrayna arasında Amerika'nın duyurduğu enerji altyapısını kapsayan ateşkes belirsizliği yaşanıyor. Bu süreçte Amerikan Başkanı Donald Trump savaşın sona ermesi çağrısında bulundu. Zelenski ile Putin bir araya gelip savaşa son vermeli ifadelerini kullandı. Sahada ise karşılıklı saldırılar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın çok yakında biteceğini söyledi. Gerilimin bir an olsun düşmediği Hürmüz Boğazı'nda İran'ın saldırıları arttı. Yalnızca pazartesi günü 6 gemi saldırıya uğradı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

Türk Dil Kurumu'na göre heybe, omuzda veya binek hayvanlarının eğeri üzerine geçirilerek taşınan, genellikle kumaş veya dokumadan yapılmış iki gözlü bir çantadır. Türkülerde heybe, sıradan bir çanta değil, ozanın derdini, gurbetçinin özlemini ve sevdalının mektubunu taşıyan bir sırdaştır. Yola çıkanın heybesinde ne taşıdığı, aslında gönlünde ne büyüttüğünü gösterir. Kimi zaman yokluğun, kimi zaman da sıla hasretinin yüküdür heybede taşınan. Bugün dinleyeceğimiz türküde ise heybe, kavuşmayı ve misafirperverliği simgeliyor. Aşık yol üstüne çıra yakıp yarın yolunu gözler. Amacı sevdalısı geldiğinde o ağır heybesini omzundan indirmek, yükünü hafifletmek ve onu ağırlamaktır. Heybe burada yoldan gelenin yorgunluğunu, ev sahibininse hürmetini anlatıyor. Bu güzel türküyü Hayal Has seslendiriyor. Çakmağı çak, çırağı yandırmamışam.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Ramazan Özbay ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

sevgili radyo dinleyenleri merhaba. Mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı programına Mine Kuş'un seslendirdiği bir türküyle başladık. Abdülbaki Tekbaş'a ait bir beste türküydü dinlediğimiz bu türkü. Saat 20'ye kadar da birbirinden keyifli türküler ikram etmeye devam edeceğiz size günün yorgunluğunu hafifletebilmek için. Programı Mehmet Taha Arıkan hazırladı. Güray Çiçek teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Hoş geldiniz, safa getirdiniz türkü akşamını. Ömer Faruk Resuloğlu'nu seslendireceği bir Kars türküsüyle devam ediyor program. Şenel Önaldı, Gündüz Hatunoğlu'ndan almış dinleyeceğimiz türküyü. Baca baca Berhana, bacana gül çal hanan.

18.20'yi gösteriyor saatimiz değerli radyo dinleyenleri. Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri misafir olacak türkü akşamını. Gülşen Kutlu seslendirecek dinleyeceğimiz türkü. Dağların ardındayım, saatin dördündeyim, eller tatlı uykuda, ben senin derdindeyim.

Gürşen Kutlu seslendirdi. Dinlediğimiz türkü Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçılarındandı. Bir başka değerli isim mikrofonda olacak. Mustafa Acar seslendirecek. Dinleyeceğimiz Eskişehir türküsünü Cemal Karaelmas kaynaklık ederken Mustafa Hoşsu derlemiş. İner gelir şu dağların dumanı, hiç kalmamış güzellerin imanı.

Seda Bingöl'le devam edecek Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı. Yöremiz Orta Anadolu, Cemalettin Genç Türk, Orta Anadolu deyince öne çıkan değerli isimlerden Avanoslu Selahattin ve Ürgüplü Refik Başaran'dan almış türküyü. Karşı bağda sıra sıra bademler, otursun ağlasın yari gidenler, ne sen bana doydun ne de ben sana, kör olsun gurbeti icat edenler.

Sanatçılarımızdan türküler ikram ettik. Türkü akşamında size. Bircan Pullukçuoğlu'nu rahmetle iade ediyoruz. Güz mü geldi, rengin soldu, ne tez yaprak döktün ömrüm. Hep ağlarsın boynu bükük, gözyaşın derya mı ömrüm?

Musa Eroğlu seslendirecek dinleyeceğimiz türküyü değerli radyo dinleyenleri. Beste türkülerden birini söylüyor sanatçı. Türkünün sözleri Karacaoğlan'a, bestesi ise Haydar Kutluer'e ait. Bizim pencereler yele karşıdır, muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsen bu sinemde neler var, gülüp oynadığım ele karşıdır.

Türkü akşamında Yıldız Çam'dan Behram Nasibov'a ait türküyü dinleyeceğiz. Eşkin üreğimde yuva salıptır, intizar gözlerin yolda kalıptır.

Sanatçılarımızdan türküler dinledik. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz türkü akşamında. Soner Özbilen'le devam edecek program. Yöremiz bu kez Rumeli. Arif Şentürk kaynaklık etmiş dinleyeceğimiz türküye. Drama köprüsünü gece mi geçtin, ecel şerbetini ölmeden içtin.

19.14'ü gösteriyor saatimiz Türkü akşamında değerli radyo dinleyenlerim. Özgür Eren seslendirecek dinleyeceğimiz Çanakkale Biga türküsünü. Kamil Nizam Bigalı'dan alınmış, Ahmet Yamacı derlemiş. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya. Dertlere karıyorum günleri saya saya.

Başkanla devam ediyoruz programı. Harmandalı efem geliyor, bileğinden kanlar akıyor. Gümüş bilezikli mavzerin namlusu şimşekler çakıyor.

Neşet Ertaş seslendirecek, rahmetle yad edeceğiz ustayı. Yöresinden bir türkü. Gönüldağ yağmur boran olunca, akar can özünden sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca, sinemi yaralar dil gizli gizli.

Nilgün Kızılcı'ya da devam edeceğiz. Misali'ye ait bir türküyü seslendirecek sanatçı Türkü Akşamı'nda. Günden güne aydan aya, yeni düştüm bir sevdaya, Mecnun Misali Leyla'ya, aşkına yandım yar.

19.38'i göstermeye başladı saati değerli radyo dinleyenleri. Önümüzde sınırlı bir süre kaldı türkülerle kıymetlendireceğimiz. Karadeniz'e gidiyoruz. Giresun Görele Çavuşlu köyünden alınmış dinleyeceğimiz türkü. Ömer Akpınar kaynaklık etmiş. Bülent Aslan seslendirecek. Ağasarın balını, gel salını salını. Adam cebinde taşır senin gibi gelinim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Halk Müziği'nin seçkin örneklerini dinleyeceğiniz Türkü Evi programı hafta içi her gün saat 21'de canlı yayınla sizlerle.

Muzaffer Sarı Sözen'in Salih Dündar'dan aldığı Erzincan türküsünü yudum seslendirdim. Faruk Kaleli kaynaklık etmiş Gürkan Özpeker'in seslendireceği türküye, giydiğim aldır, al dudak baldır.

19.51'i göstermeye başladı saat değerli radyo dinleyenleri. Ezgi Saykan seslendirecek. Pınar'ın başında testin var imiş. Agız senin, benden başka dostun var imiş.

Veda vakti geldi değerli radyo dinleyenleri. Ankara Radyosu'ndan canlı sunduk Türkü Akşamı programını. Saat 19.55'i gösteriyor. Son dakikalarda da yine Kubat'ın seslendireceği keyifli bir türküyle zamanı kıymetlendirip veda etmiş olacağız size. Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı programı. Güray Çiçek teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Yarın saat 18.10'da tekrar buluşmak ümidiyle biz huzurunuzdan ayrılıyoruz. Orta Anadolu yöresinden son türkümüz Ömer Şan, Ali Çöke'den derlemiş türkümüzü. Bağa gel, bostana gel, dile gel, destana gel. Anan izin vermezse yalandan hastalan gel. Tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndayız. Birlikte türküler söylemek, paylaşmak, dertleşmek için yerlerimizi aldık. Radyo Sanatçıları konseri başlıyor sevgili dostlar. Bizler, program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Fırat Özturan, koromuzun şefi ve sunucusu ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, kavalda Halil Çokyürekli, kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazda Gökhan Mert Erol, basta Tayfun Şakalakoğlu. Programımıza birbirine bağlı iki türküyle başlıyoruz. Önce Behlül Bahtiyar'dan alınan Kırcalılar Kırcalılar türküsünü, ardından bağlı olarak Muzaffer Sarı Sözen'in Bolu yöresinden derlediği Adayolu Kestane türküsünü koromuzun sesinden dinliyoruz.

Tavşanlı Yörgüç Köyü yöresinden Ercan Başalan'dan alınan türküyü Selcan Kökçen Şahin seslendiriyor. Sarılı yazmamı yırtar eklerim, 10 yıl olsa yar yolların beklerim.

Nida Tüfekçi'nin Cuma Pamuk'tan derlediği türküyü Tuncay Kemertaş'ın sesinden dinliyoruz. Bağa girdim üzüme, çubuk değdi gözüme.

Sami Yılmaz Türk'ün Hüseyin Muratoğlu'ndan derlediği türküyü Tuğba Ger seslendiriyor. Bayram gelip elime elimize, name düşüp dilime dilimize.

Hale Gür'ün Afyon Emirdağ yöresinden derlediği türküyü koromuz seslendirecek. Salım Poyraz gıcım gıcım gıcılar. Koromuz bizi Hamdi Özbay'ın derlediği bir türküyle daha buluşturacak. Şu köyceğiz yolları, kaldır Ayşem kolları.

Sadi Yaver Ataman'ın Giresun yöresinden derlediği türküyü Emre Kızıl seslendiriyor. Çatak altından çıktık voltaya, acemi balıklar gelmez oltaya.

Rumeli yöresinden derlenen türküyü Asilhan Doğan seslendiriyor. Çubuğum yok yol üstüne uzatam, takatım yok yar yollarını gözetem.

Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği türküyü Hakan Ünal'ın sesinden dinliyoruz. Dağlara septim ekin, giderdim elimde ekin.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz Radyo Sanatçıları konserinin sonuna geldik. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Fırat Özturan, koromuzun şefi ve sunucusu ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, kavalda Halil Çokyürekli, kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazda Gökhan Mert Erol, basta Tayfun Şakalakoğlu. Trabzon yöresinden derlenen Şapkamın Tereyi Düz türküsüyle veda ediyoruz size. Koromuz söylüyor. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, türkülerle kalın.

0: Türk ekranlarından izleyen kıymetli izleyicilerimiz ve stüdyomuzda bugün bizleri yalnız bırakmayan değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne iyi ettiniz geldiniz, çok teşekkür ediyoruz. Efendim, TRT Ankara Radyosu yapımı olan Türkiye bir programımız artık TRT Türk ekranlarından da tüm dünyaya ulaşıyor. Biz bundan tabii ki çok mutluyuz, değil mi Gürsoy?
1: Aynen, tabii. Çok iyi Ankara bizim iş yerimiz, biliyorsun. Yani bir de Türkiye'de çok önemli bir okul. Hele ki bu stüdyo, Ankara Radyosu'nun en büyük stüdyosu, Refik Ahmet Sevengil stüdyosu. Biz S1 diyebiliyoruz. Yani büyük stüdyo diye söylenir aramızda. Bu stüdyodan önce radyolarımızdan sesimizi duyurduk. Sonrasında kurumumuz sağ olsun uygun gördüler. Şimdi de TRT Türk ekranlarından. Cumartesi günleri galiba 22'de yayınlanacak programımız. Yurt dışında özellikle gurbette türkü hasreti, sıla hasreti çeken bütün yüreklere böyle ufak ufak su serpmiş olacağız yeni dönemde de.
0: Evet.
1: Bu arada da Selma'cığım, sana takılmadan gene edemeyeceğim. Program biliyorsun televizyon aşamasında birkaç birazcık ara verdik. Sonra tekrar başladı. Sen gene çok renklisin. Yani siyah siyah giyinebilirdik. Keşke bana söyleseydin kırmızı giyineceğini. Ben de
0: ama
1: kırmızı
0: güzel
1: giyindim.
0: Olmamış bu kırmızı.
1: Güzel olmamış.
0: Güzel kırmızı. Hem güzel dekora olmuş. Doymuş. Peki. Dekorumuz da kırmızı.
1: Yani her evet. Kırmızı. Sen zaten geldi dekora bakıp hep hazırlanıyorsun. Ya böyle krem tonları, gold tonlar, böyle kırmızı falan. Ben de devamlı.
0: Sen de çok şıksın canım
1: öyle
0: arkadaşım.
1: Mi? Teşekkür ederim Selma'cığım.
0: Biz tabii ki radyo dersi başkanlığımıza ve aynı zamanda iç yapımlar dairesine de çok teşekkür ediyoruz.
1: Tabii koordinatörüne çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz emeklerinden dolayı. Bugün bizim türkülerimize eşlik eden üstadlar var tabii ki.
1: Orkestramızı dilersen evet sen başla.
0: İstersen sunalım. Bağlamada canım arkadaşım. Şarkışlalı benim babaanne tarafından hemşerim Hasan Özçırpan efendim bağlamada.
1: Hasan benim de akrabam biliyorsun sen.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Demek ki ikimizin de akrabası
0: evet,
1: olacağı ikimizi de çok seviyoruz.
0: Ritim sazda Kemal Kartal. Evet.
1: Nefesli sazda gerçekten Ankara Radyosu'nda çok kıymet verdiğim, değer verdiğim, işinde de çok orkestramızın hepsi öyle. Fatih de gene kendi icra ettiği enstrümanda da ülkede sayılı enstrümanistlerden birisi ve dolayısıyla bu programda onunla olmak çok gurur verici. Sevgili Fatih Koçar nefesli sazda bizimle birlikte olacak. Programımızın başlangıç serüveninden biri birlikte olduğumuz çok kıymetli arkadaşlarımız var. Klasik gitarda sevgili dostum, kardeşim Sinan Kızılgöz. Bas gitarda ise benim her zaman söylediğim böyle çok gülen yüzlü, gördüğünüz gibi gene gülüyor, Özgün Eroğlu bugün bizimle birlikte olacak. Sağ olun.
0: Evet, o zaman hemen türkülere başlayalım.
1: Yurdumuzu evet Selma'cığım, hazır böyle güzel giyinmişken bence de bir an evvel başlasan iyi olur. Evet.
0: Evet, o zaman Ege'den başlayalım mı?
1: İstediğin, ben sana gerektiğinde tefle ya da alkışımla
0: teşekkür
1: eşlik
0: ediyorum.
1: Edeceğim.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkürler. Senden hangi türküleri dinleyeceğiz?
0: İlk türkümüz Muğla'dan Ormancı diyeceğiz. Arkasından da bir Denizli türküsü. O da çok hareketli bir türkü. Dinliyoruz o zaman.
1: Ağzına sağlık şimdi.

0: Ne kadar güzel bu Ege türküleri.
1: Üstadların ellerine sağlık. Bırakın da sizi ben öveyim. Daha türkün bitiyor, ne kadar güzel.
0: Ama ben baştan başlayayım da sen de öv artık.
1: Ben zaten güzel olduğunu söyledim Selma'cığım. Yani gömleğinin hakkını verdin, seni tebrik ediyorum. Ege türkülerinde özellikle böyle bu hareketlilikte hem Muğla'da hem Denizli'de hem Burdur'da biliyorsun bunu kadın seslere çok yakışıyor bu tarz eserler. Hani ben okusaydım bugün bunu burada sen bana çok güzel okudun diyecektim büyük ihtimal. Tebrik ediyorum. Sağ ol, çok güzeldi her iki eserde. Neden kırmızı giyindiğinde bu türküyle anlamış olduk ikinci türkünde. Tebrik evet. ediyorum seni.
0: Çok güzel türküler.
1: Bu arada bir şey unuttuk hanımefendi biz. Senin tabii ki bu hazırlanmanın heyecanından olacak ki programımızın bir hazırlayan bir ekip var radyoda ve televizyonda. Ben evet. radyodaki ekibimizi dilerseniz hem ekran başında hem de stüdyoda ve radyoda bizi dinleyenlerle paylaşmak isterim. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Ankara Radyosu'ndan tonmeisterlerimiz Enver Ergun ve Levent Kentli, stüdyo teknik görevlisi ise Tolga Önbaş ve Osman Ateş'ti. Bu arkadaşlarımızla radyoda şu anda bunu hazırlıyorlar. Fakat televizyon aşamasında da sevgili Kıvanç Büyükmeriç ve Elif arkadaşımıza, kameraman arkadaşlarımıza, kurumumuzun ışıkta, teknik ekipte ve programın geri planında TV ekibinde iç yapımlar koordinatörlüğü üzerinden çalışan bütün dostlarımıza da bu programı size ulaştırmamıza vesile oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Selma'cığım sıra bendeyse eğer müsaade evet. edersen ki etmen lazım. Çünkü sen iki türkü okudun, sıra evet. bende. Evet. Müsaade ediyorsun
0: Sürelerini
1: değil mi?
0: Sürelerini de tutuyorum bu arada.
1: Sürelerini tut. Benim türkülerim seninkinden bir tık uzun olabilir. Çünkü benim geçen yılki en son televizyon programından sen

0: Teşekkürler, sağ olun. Evet hanımefendi, nasıl buldunuz? Ben tam böyle bir köy uygun çocuğu gibi mi okudum? Öyle çok okumak istiyorum zaten.
1: Nasıldı efendim? Tabii alkışlardan belli zaten. Sağ çok olun, güzel var oldu. Olun.
0: Selma'cığım, şimdi bazı Türkler vardır ki böyle tamam şehirde doğduk büyüdük biliyorsun. Ben Ankara Haymanoluyum ama Diyarbakır kökenliyim.
1: Evet.
0: Ondan sonra okuduğumuz, hissettiğimiz Türkler var. Yani bir bölgeye de haksızlık yapmamak lazım. Şimdi şivesini, diyalektini tamamlayamadığınız bir bölgeye girip de böyle bir türküyü kibar ve İstanbul Türkçesiyle okumak hem kültüre hem bizden sonra gelecek kuşaklara ve bizi dinleyerek, biz ustalarımızı dinledik, bizden sonra arkadaşlar şu anda hani bundan sonraki biliyorsun hizmet yılımız işte 15-20 senede biz burada buralarda çalışacağız. Daha sonra emekli olacağız. Bizim de bıraktıklarımızı bizden sonra gelecek kardeşlerimiz, arkadaşlarımız dinleyecek. Dolayısıyla onlara bizim abilerimizden aldığımız emaneti doğru düzgün teslim etmemiz lazım. Evet. Gayretimiz aslında biraz bu. Yoksa ben de bilirim yani bir eseri daha lirik, daha hareketli, daha kibar okumayı ama o zaman işte bunun da havası
1: olmuyor.
0: Yani Zaralı Halil'in yüreğinin yanıp da yaktığı bir türküyü ben de okurken yanmam lazım. Yoksa bunun okumanın bir anlamı yok. Evde de okurum bu kadar yani. Bu kadar insanın huzurunda haksızlık etmemek lazım hem izleyicilere hem dinleyicilere.
1: Elbette.
0: Hem bu büyük halk müzik kitlesine. Dolayısıyla bu iki türküyü o yüzden seçmiştim.
1: Ben tabii Zaralı Halil söyler acaba bu stüdyoda bulunmuş mudur bilmiyorum ama.
0: Ankara Radyosu'nda bulunmuş. Onlar 50 yıllarda, 1950'li yıllarda radyonun kayıtlarını içten dışa plaklara aldığı dönemlerde. Celal Güzelses, Erzincanlı Şerif, Malatyalı Fahri Kayahan gibi, Zaralı Halil Söyler gibi, Konyalı ekipler gibi, Neşet Ertaşlar, Muharrem Ertaşlar gibi ekipler 40'lı, 50'li, 60'lı yıllarda buralarda bulunmuşlar. Evet.
1: Ve şu an Espir Stüdyosu'ndayız ve şu an biz
0: tabii
1: buradayız.
0: Biz
1: bayrağı şu an bizler aldık. Bizden sonra gelecek olan arkadaşlarımızla
0: tabii
1: inşallah güzel bir şekilde teslim etmek görevimiz.
0: Bir şeyler ulaşmamız bizim çok zordu. Biliyorsun bir türkünün fotokopisini çekmek için nota kütüphanesindeki memura türküyü seslendirip okuyabiliyorsak notasını alıyorduk. Böyle bir durum vardı. Şimdi kardeşlerimiz bizim kadar şanssız değiller. Ondan sonra istedikleri her şeye yani 1900'lü yılların başına kadar hem ses kayıtlarına hem görsel belgelere yani audiovizüel arşivlere ulaşabiliyorlar.
1: Hı hı.
0: Daha şanslılar. Dolayısıyla bizden daha çabuk, daha hızlı yetişiyorlar. Dolayısıyla ben onları merakla bekliyorum.
1: Evet.
0: Kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı,
1: evet, aynen,
0: kültüre hizmet edecek kişileri bekliyoruz.

0: Evet.
1: O zaman ben bir türküye
0: yani
1: söylemeyeyim.
0: Hazır kırmızı gömlek giymişken birkaç türkü oku tabii. Buraya kadar gelmişsin, zahmet etmişsin.
1: Tabii ki biz burada tabii büyük üstadlar, aşıklarımız, ozanlarımızın türkülerini seslendiriyoruz.
0: Evet.
1: Onlar iki de var olmuşlar ki bizler şu an hala onların türkülerini
0: tabii,
1: dinleyebiliyoruz.
0: Tabii, çok büyük bir miras.
1: Bu ozanlardan birisiyle ben devam etmek
0: tabii
1: istiyorum.
0: Tabii ki Selma'cığım.
1: Aşık Muhlis Akarsu'nun bir türküsü.
0: Evet.
1: Ardından da Dursun Ali Akinet'in bir sözü ona ait. Tabii ki müzik Kıvırcık Ali'ye ait. Bütün dünyadan güç etmiş bütün üstadlara, ozanlara, aşıklara ve sanatçılara ruhlar şad olsun. Onların türkülerini okuyarak yaşatmaya çalışıyoruz. Evet. Yokluk beni mecbur etti, gurbeti ben mi yarattım diyeceğiz ve gurbette bizi izleyen bütün gurbetçi ailelerimize selam olsun.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Hayret. Ne güzel söylüyorsun.
0: Canım Kıvırcık Ali abimiz de buradan rahmetli anıyorum.
1: Onu severdik. Evet.
0: Çok seviyorduk. Çok hala da seviyoruz.
1: Tabii tabii. Allah rahmet eylesin.
0: Türküleri yaşasın inşallah. Gürsoy.
1: Hanımefendi çok güzeldi iki eserinizde. Tebrik ediyorum.
0: Tabii şimdi biz çok duygulanıyoruz. Bir de duygusal bir yapım var.
1: Senin
0: bu
1: mi?
0: Stüdyoda türküler söylemek. Evet. Büyük üstadları andık az önce.
1: Tabii.
0: Onların bulunduğu bu atmosferi solumak bizde bu büyük bir gurur bizim için.
1: Biliyorsun Ankara Radyosu'ndayız. Burası Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu. Büyük stüdyodayız. Yani radyoda yayınlanıyor programımız. Aynı zamanda TRT Türk ekranlarında da yayınlanıyor. Dolayısıyla Ankara Radyosu'nda yapılan bu büyük projenin ben yıllar yılı, çünkü çok güzel ekiple kuruldu. Solistler anlamında da öyle. Mutlaka hepimizin değişik alanlardan dinleyicileri var. Programın da böyle geniş bir solist kadrosuyla olması da çok özel. Yıllar yılı devam etmesi temennisiyle diyelim. Ben de istersen evet, türkülerimi evet. Okuyayım ve zamanımız çünkü çok az kaldı.
0: Neler var şimdi?
1: Malatya'dan bir türkü var. Bahçenizde bir taş attım vişneye. Ben bugün biraz hüzünlüyüm galiba. Böyle çok hem dinleyicilerden hem de izleyicilerden.
0: Evet.
1: Aslında biraz öyle değil. Böyle klasik güzel türküleri, ağır türküleri severim. O yüzden öyle. Malatya'dan bir türkü var. Bahçenizde bir taş attım vişneye. Ondan sonra da Alekber Çiçek'ten sevilen ve bilinen güzel bir Sivas türküsü var. Gel ha gönül havalanma. Bu iki eseri seslendirmeye çalışacağım.
0: Gürsoy, program başından beri bana taş atıyorsun. Bir de hüzünlüyüm diyor değil mi? Hiç hüzünlü hali var mı?
1: İşte yani taş atıp da bir şey demedik. Gömleğini eleştirdim.
0: Güzel değil mi ama? Yani bana diyor ki Uğur Gıcay gibi olmuşsun diyor.
1: Ben böyle bir gömlek giymem. O sana yakışmış yani. Sana güzel olmuş. Yakışmış sana. Hakikaten yakışmış. Saçlarınız da çok güzel olmuş.
0: Canım arkadaşım. Seyir
1: sizinle diyorsun. Türkiye bir programını sunmak gerçekten benim için gurur, onur. Teşekkür ederim Selma'cığım. Yıllar yılı arkadaşız. Burada evet. Da beraber olmak güzel. Sağ olasın.
0: Dinliyoruz Gürsoy Babaoğlu.

0: Teşekkürler. Ağzına efendim. Sağ olun. Selma'cığım hemen senin türkünle devam edelim çünkü süremiz biraz azaldı.
1: Hemen Antep'e gidiyoruz efendim. Peki. Gaziantep'e. Süper. Haydi bakalım. Şöyle biraz hareketleniyoruz değil mi? Hasan Özçırpan. Evet.
0: Devam edelim türküyle.

0: Gaziantep'e selam olsun.
1: Ağzına sağlık. Selma'cığım şöyle yapalım. Sen istersen orkestramıza tekrar bir teşekkür et. Ben de kendi açımdakilere teşekkür edeyim arkadaşlarımıza.
0: Evet. Bağlamada canım arkadaşım Hasan Özçırpan. Bitim sazlarda Kemal Kartal, teşekkür ediyoruz.

0: Nefesli Saz'da arkadaşım, kardeşim Fatih Koçer. Klasik gitarda Sinan Kızılgöz. Bas gitarda da Özgün Eroğlu. Efendim yapımcımız Mehmet Taha Arıkan'dı. Tonmaşlarımız Levent Kent ve Enver Ergun'du. Stüdyo teknik görevimiz
1: ve
0: Osman Ateş'ti.
1: Osman Ateş.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. Hem ekran başında bizleri izleyen, radyolarında dinleyen dinleyicilerimize ve sizlere şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık efendim, sağ olun. Son türküyle devam edelim isterseniz. Düet okuyacağımız türküyle Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydı mı? Seninle birlikte okuyalım Selma'cığım.
1: Haydi bakalım.

Merhaba kıymetli dinleyenler. Radyomuz TRT Türkü'den ve TRT İstanbul Radyo stüdyolarından yayınlanan Yadigar programından gönüller dolusu sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz sizleri. Hoş geldiniz efendim radyolarınızın başına. Bizler bu haftada Anadolu'muzun bereketli kültür sofrasının en kıymetli değerleriyle türkülerimizle sesleneceğiz sizlere. Acıyı paylaşarak bal elediğimiz, mutlulukları, umutları her dem dilden dile aktararak çoğalttığımız türkülerimizle gönüllerimizi arındıracağız. Programımıza Türk Halk Müziği repertuarımızın önemli bir bölümünü oluşturan inanç geleneğinden, aşıkların ince tülbentlerinden süzülüp bugünlere gelen bir samahımız ile selamladık sizleri. Okunması, çalınması ve tabii ki oldukça emek ve dikkat isteyen Sivas yöremizden Aşık Ali Kızıltuğ'dan derlenen Kırat Samahı. Kırat bu dağları aşmalı bugün, dostun ellerine düşmeli bugün. Yarinen devranım sohbetim bugün, hele nenni, gül nenni diye ünüledi bize samahımız. Ve elbette TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatçılarımız ile gerçekleştireceğiz programımızı. Onlarla duygularımızı harman ederek ulaştırıyoruz türküleri sizlere. Grup şefimiz bugün Basta Emrah Günaydın bizlerle. Bağlamalarda Erkan Akalın, Burak Aykaç. Meybalaban'da Emre Sınanmış. Kabak Kemane'de Burhan Elmas. Ritimde Can Akın türkülere eşlik ediyorlar. Sesimizi ise sizlere TRT İstanbul Radyo stüdyolarından radyomuz TRT Türkiye kıymetli tonmeisterimiz Süleyman Nazif İlter ulaştırıyor. Yayın yapım yardımcımız sevgili Ahmet Şenses ile birlikte programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Adile Kurt Karatepe ile Yadigar'da Anadolu yolculuğundayız. Aşk ile.

Hasret, özlem türkülerde, gözler gökyüzündedir bazen. Gün ışımadan şafağın sökeceği yerde bir yıldız doğar ki genç yaşlı, nişanlı evli, coşkuyla uyuyanlara bağır. Sarı yıldız, mavi yıldız. Kurtarıcıdır, yol gösterendir mavi yıldız. Kervanlara ışık,

zamanlara kılavuzdur sarı yıldız. Kimi zaman ise insan gibi dostluğunu, yarenliğini çekti mi üstünden, neslimizi, umudumuzu, sevdiğimizi karlar altına koyan bir kervan kral olur sarı yıldız. Kervanımız da kar altında türkülerimizle gün yüzüne vurur nice nice sonra. Biz özlemimizi, hasretimizi türkülerle deriz. Kavuşamadığımız bir mavi yıldız olur, bir sarı yıldız olur elbette. Yıldız akşamdan doğarsın, dağlara boyun eğersin. Ben gibi yar mı seversin, doğmayaydın mavi yıldız.

olup ayrı düştüm elimden. Bana da bir kanlı zalimden oldu. Kişi benlik ile düşer belaya. Bela çekmek bana dilimden oldu diye seslenen deyişimizi siz Yadigar dinleyenleri için seslendirdik efendim. Yadigar'da bu bölümde ustalarımızı andığımız bölümümüzde sıra bugünkü misafirimiz, mihman ettiğimiz konuğumuz merhum Şanlıurfalı Müküm Tahir olacak efendim. 1900 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen Müküm Tahir, Nevai aşiretinin Büyük Hatipoğlu aşiretindendir. Ailece sevilen ve sözleri geçen varlıklı bir aileye mensuptur. Küçük yaşlarda bolluk içinde yetişen usta, yaşadığı talihsiz olaylarla ömrünün son dönemini yoksulluk ve sefaletle tamamlamıştır. Okuduğu gazel, hoyrat ve türkülerinde Urfa şivesini en mükemmel şekilde kullanmıştır. Bağlama ve darbukayı çok iyi çalan Müküm Tahir'den 1938 yılında Muzaffer Sarı Sözen Şanlıurfa'da yaptığı derleme çalışmalarında kendisinden kaynak kişi olarak istifade etmiştir. 1944 yılında 35 kişilik bir ekiple Türkiye konser turnesine çıkmıştır. Taş plağa okuduğu eserleri Ayağında Kundura, Kapıyı Çalan Kimdir, Kırmızı Kurdele, Hüsnün Seni Ney Dilber Nadide, bu ölümsüz türküleri TRT Halk Müziği repertuarına kazandıran Müküm Tahir, 1945 yılında Zonguldak'ın Yenice ilçesinde vefat ederek baki mülküne göç eylemiştir. Şimdi sizleri Yadigar'da bu büyük usta ve kaynak kişinin sesi ve yorumu ile buluşturuyoruz. Kapıyı çalan kimdir? Aç bakım gelen kimdir? Yaram derine düştü, belki gelen hekimdir.

Sevdamız türkülerle çiçek çiçek büyür, çiçek çiçek açar. Türkülerle susarak konuşuruz biz. Yâre diyemediğimizi türkülerle söyleriz. Güneş sevdalının gözlerinde erir, sonra yıldızlar iner gözlerine bir bir türkülerce. Coşkun çeşmelerimiz gönül ummanından türkü türkü çağlar. Sevda bereketidir bizim türkülerimiz. Umutla, hasretle, kederle. Uşak yöremizden Hamide Öz'den Emrah Öz tarafından derlenen bir sevda türküsünü havalandıralım gönül göklerimize. Karanfil olacaksın, sararıp solacaksın.

Sevgili Yadigar dinleyenleri, Uşak yöresine ait Sevda türkümüzün ardından Rumeli yöremizden Osman Şanlıtuna'dan Rüstem Avcı'nın derlediği Beşik Kertmeli bir kız çocuğunun büyüyüp başka birine sevdalandığı ama törenin sevda önüne geçip Beşik Kertmeli olduğu gençle evlendirilip parmağındaki yüzüğe bakıp yaktığı türküye ses olduk. Altın yüzük parmağımda kan taşı, aktı gitti, ırmak oldu gözyaşı. Ardından ise Tokat yöremizden Selim Önder'den Ahmet Yamacı tarafından derlenen Çamlar Altına Giyindi Kuşan Gel Naciyem Güller Altına aldı türkümüzü seslendirdik. Sevgili saz sanatçılarımızın da o güzel duygularıyla efendim. Kıymetli dinleyenler, her hafta kadere koyup bir saat boyunca Anadolu insanından, ozanlarından, aşıklarından ve yaşanmışlıklarıyla o güzel insanımızın gönül toprağından doğan türkülerimizle sizlere seslendiğimiz Yadigar'ın bugün de sonlarına doğru gelirken sizlere Van ve Bitlis yörelerimizden halaylarımızla veda edeceğiz efendim. Bugün grup şefimiz Basta Emrah Günaydın türkülere eşlik ettiler. Bağlamalarda Erkan Akalın, Burak Aykaç, Meybalaban'da Emre Sınanmış, Kabak Kemane'de Burhan Elmas, Ritim'de Can Akın ve sesimizi sizlere kıymetli ton masterimiz Süleyman Nazif İlter ulaştırdı. Yayın yapım yardımcımız sevgili Ahmet Şenses ile birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Adile Kurtkaratepe huzurlarınızdan en içten sevgi ve saygılarımızla ayrılıyoruz efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.

TRT Türkü'de Çukurova'dan Sesler programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Çukurova'dan Sesler'le Akdeniz ve Toros Dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programında bugün 1940-2001 yılları arasında yaşamış saz sanatçısı ve besteci Kazım Sanrı'yı sizlerle buluşturacağız. Kazım Sanrı ile ilgili bilgileri emekli koro şefi, halk bilimi araştırmacısı Doktor Sayın Halil Atılgan'dan alacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, Kazım Sanrı'yı

0: Sizden dinleyelim.
1: Peki. Bugün Adana İl Radyosu'nun ilk açıldığı günde radyoya intisap eden, İl Radyosu'nun Mersin'e taşınmasına kadar bağlama sanatçısı olarak çalışan, Adana Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde halk müziği korosu kurarak konserler veren, öğrenciler yetiştiren, halk müziği formunda besteler yapan, yaptığı besteleri plaklara okuyan Çukurova'nın beyefendi sanatçısı Kazım Sanri'yi anlatacak, özelliklerini ve güzelliklerini konuşacak, eserlerinden örnekler sunacağız. Kazım Sanri benim çok sevgili dostlarımdandı. Onunla arkadaştık, sırdaştık. Onu çok iyi tanıyanlardan biriydim. Suyumuz hep aynı tarlaya akardı. Dostluğumuz 1970'li yıllarda benim Adana Halk Eğitimi Merkezi'ne atanmamla başladı. O yıllarda başlayan dostluk ölünceye kadar devam etti. Sanatçılığının yanında çok da iyi bir iş adamıydı. O yıllarda Adana'daki Napoli gömleklerinin de sahibiydi. Kendisini sık sık ziyaret eder, müzik sohbetleri yapardık. İş yerinin üstünde şahsına ait bir oda vardı. Sohbetlerimizi orada gerçekleştirirdik. O dönemde Adana'da nota bilen 3-5 kişiden biriydi Kazım Sanri. Halk Eğitimi Merkezi'nde tekstil makinesiyle çoğalttığı notalar hala dün gibi gözlerimin önünde. Benim Halk Eğitimi Merkezi'nde göreve başlamamdan sonra koro çalıştırmayı bıraktı. Ondan sonra da Adana Halk Eğitimi Merkezi korosunu ben çalıştırmaya başladım. Evet, şimdi söze bir ara verelim, sizleri 60'lı yıllara götürelim ve onun beste türkülerinden birini dinletelim.
0: Hangi eseri dinleyeceğiz?
1: Merhume Aliye Akkılıç okuyor. Ben de daldan dala kondum. Diğer adıyla Avcı.

0: Sevgili dinleyiciler, Doktor Sayın Halil Atılgan'la Kazım Sanrı'yı konuşmaya devam ediyoruz. Buyurun hocam.
1: Kazım Sanrı 1940 yılında Adana'da doğdu. Babası Hasan, annesi Kerime'dir. Müziğe 12 yaşında başladı. Yıl 1952 idi. O yaşta bağlamayı tanıdı. Yüreğine bir ateş düştü. O ateşle bağlama çalmayı muhakkak öğrenmeliyim diyerek kendi kendine söz verdi. İçindeki ateşi söndürmek için perdeleri iplikle bağlı kaba saba bir bağlama aldı. Bağlama yeni umutların, heyecanların başlangıcı. İçini ferahlatan dost, kalbini titreten bir sevgili oldu. Onunla yattı, onunla kaldı. Gecesi, gündüzü, ekmeği, aşı bağlamasıydı. Onu dillendirmek ve onunla sevişebilmek için çareler aradı. Çareyi 1956 yılında Adana'da Kuruköprü civarındaki Körler Musiki Cemiyeti'nde buldu. Orada Sıtkı Avcı'dan dersler aldı. Sonra Tepebağ Mahallesi'ndeki eski Park Otel civarındaki Musiki Cemiyeti'ne gitti. Cemiyetin hocası Arif Nihat Akay'ı tanıdı. Bu Musiki Cemiyeti vasıtasıyla müzikle ilgili bilgilerin de temelini attı diyelim ve sözü müzikle aralayalım. Söz ve müziği kendisine ait beste türkülerinden birini 45'lik plak kayıtlarından dinletelim.
0: Sayın Atılgan, şimdi hangi eseri dinleyeceğiz?
1: Bir bülbül olsam kanatsız, bir çiçek olsam yapraksız, bir mecnun olsam Leyla'sız, acep ömrüm heder mi olur? Bilağımız dönüyor, merhum Kazım Sanrı okuyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Doktor Sayın Halil Atılgan'la Kazım Sanrı'yı konuşmaya devam ediyoruz.
1: 1957'de Adana Halk Eğitimi Merkezi'nin müzik kurslarında Ezdarcı Mahmut Akan'dan nota ve makamat dersleri aldı. Bu çalışmaları askere gidinceye kadar devam etti. Askere gittiği Erzincan'da müzik çalışmasını ildeki kısa metrajlı radyoda sürdürdü. Çeşitli programlar yaptı. Askerlikten sonra

0: Kazım Karaörs'ün hocalığını yaptığı halk müziği çalışmalarına katıldı. Kazım Karaörs'ün hocalığı bırakmasıyla görev kendisine verildi. Uzun müddet burada bağlama, halk müziği nazariyatı dersleri veren ve koro çalışmalarını sürdüren sanrı Selahattin Sarıkaya'dan boşalan Çukurova'dan Sesler Topluluğu'nu da yönetti diyor. Sözü yine müzikle aralıyoruz.
1: Şimdi hangi eseri dinleyicilerimizle buluşturacağız?
0: Onun çok ünlü bir bestesini kendi sesinden dinletmek istiyoruz. Bu besteyi ülkenin en ünlü sanatçılarının okuduğunu söylüyor, plağımızı döndürüyoruz. Kazım Sanrı okuyor. Uykuda mısın sevgili yarim?

0: Sevgili dinleyiciler, Doktor Sayın Halil Atılgan'la Kazım Sanrı'yı konuşmaya devam ediyoruz. Buyurun hocam.
1: Halk eğitimle radyo çalışmalarını birleştiren Sanrı, yöre halk müziğine değerli katkılar sağlayarak işe gönül veren öğrenciler yetiştirdi. Yetiştirdiği öğrencilerine iyi bir halk müziği terbiyesi ve disiplini verdi. Adana İl Radyosu'nun Çukurova'dan Sesler Topluluğu'nu yönetirken çeşitli besteler yaptı. Türkü formuna yakın besteleriyle ünlenen Kazım Sanrı, Can Etili, Necla Erol, Yıldız Tezcan, Saniye Can, Ümit Şener, Nurin Nisa Toksöz gibi dönemin en ünlü sanatçılarına bağlamasıyla eşlik etti. Kendi bestelerini radyoda ve plaklarda çaldı, okudu. Çukurova'dan Sesler Topluluğu'nun üyelerinden Tarsuslu Fahri Işık'ın plağı okuduğu Feryat bestesi altın plak kazandı. Uykuda Mısın Sevgili Yarim ile ünü yurt dışına taştı.
0: Şimdi Kazım Sanrı'nın ölümünden kısa bir süre önce TRT Çukurova Radyosu'nda katıldığı Günün Rengi programından bir kesiti sizlerle buluşturuyoruz.
2: Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. Yine eskiye dönelim. Böyle eskinin sohbeti güzel oluyor, zevkli oluyor. Evet. Hazır sizi de bulmuşken. Eskiden kayıtlar nasıl yapılırdı? Nasıl türkü söylerdiniz? Canlı yayınlar var mıydı yoksa hep banttan mı giderdi?

0: daha güzel günler kendisi için açıktır diyorum.
1: Evet. Bu arada anı geldi mi aklınıza?
0: Geldi.
1: Peki, sizin ilk besteniz var.
0: Feryat.
1: Onu az sonra değerli bir sanatçıdan dinleyeceğiz ama sizin ilk besteniz olması amacıyla, o düşünceyle hemen evet. soruyorum. Şey, birazcık mırıldanır mısınız bize? Mümkünse, rica etsek.
0: Evet, Feryat türküsünü kastediyorsunuz.
1: Evet, evet, o türküyü evet. kastediyorum. Şöyle az bir şey mırıldanır. Evet. Daha sonra da Ferdi Işık'tan onu dinleyelim. Hadi bakalım.
0: Gönül senin derdin bitmez, yaran derin merhem yetmez.

0: Yalnız ben bu feryadı ikinci yaptığım makamdan söyledim. Şimdi Fahri'den de esasını dinliyorum.
1: Bu arada size de çok teşekkür ederim. Sayın Kazım Tanrı, sizinle sohbet çok güzeldi.
2: Müzik çalışmalarını 1962 yılından 1975 yılına kadar sürdürdü. 1975 yılından sonra müzik çalışmalarını bırakan Kazım Sanrı iyi bir iş adamı, iyi bir müzisyen

0: Kazım Sanrı ile ilgili verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Ben de size teşekkür ediyorum. İsabetli oldu. Kazım Sanrı, Adana'nın musiki şinaslarından, önde gelen isimlerden biriydi. Ben teşekkür ediyorum.

Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programında bugün 1940-2001 yılları arasında yaşamış Adanalı saz sanatçısı ve besteci Kazım Sanrı'yı Doktor Halil Atılgan hocamızla konuştuk. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere, hoşçakalın.

Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akgüz, haftaya aynı gün ve saatte Çukurova'dan seslerle TRT Türkü'de buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: TRT Türkü.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Nida Tüfekçi'nin Aşık Ali İzzet Özkan'dan derlediği Sivas türküsüyle başlıyoruz. Bediye Akar Türk sizlerle. Yürü bire çiçek dağı, sen de suna boylum kaldı.

Kaan Tüfekçi'nin Şükrü Çadırcı'dan derlediği Şanlıurfa türküsünü Tuncay Kemertaş yorumluyor. Gittim baktım evlerinin halına, mail oldum o gelinin diline.

Nida Tüfekçi'nin İbrahim Bakır'dan derlediği Yozgat türküsünü Ferman Boran Selik söylüyor. Bir çift turna gördüm durur dallarda, seversen Mevla'yı kalma yollarda.

Alper Sarı Sözer'in Mustafa Şimşek'ten derlediği Bilecik türküsünü Şakir Öner Günhan söylüyor. Bir incecik duman tüter bacadan.

0: Teriminin asıl anlamı bade meclisi olsa da buradaki kullanım anlam bunun dışındadır. Halk arasında sadeleştirilmiş olarak cem biçiminde kullanılır. Cem, Arapça toplanma anlamına gelir. Bunların dışında muhabbet, içeri, erkan, sohbet terimleri de ayin-i cemle aynı anlamdadır. Ayin-i ceme bezmi cem, bezmi nuşanuş, bezmi ciyan, bezmi has, bezmi muhabbet, bezmi safa, bezmi vuslat, bezmi mey, bezmi işret, meclisi cem gibi adlar da verilmiştir. İbadet veya muhabbet için yapılan toplanmayı ifade eden bu terimler, toplantının içeriğine uygun olarak seçilmişlerdir. Alevilerin ve Bektaşilerin farklı düzenlerle yaptıkları bu toplantılarda söz, saz ve dans öyle bir biçimde uygulanır ki, tüm toplantı düzeninin bu ögeler üzerine bina edildiği hemen ortaya çıkar. Özellikle müzik, sazla ve sözle birlikte dile gelir. Grubun anlayışı ve yörenin kültürüne bağlı bir biçimde icra edilir. Alevi ve Bektaşilerde icra edilen ayin-i cemler, Alevilerde ihtilafları halletmek, dargınları barıştırmak, Bektaşilerde ise dem almak, gülbank çekmek, nefesler okumak suretiyle yapılır. Alevi Bektaşi cemlerinde bağlamasıyla ve sesiyle müzik icra eden, zakirlik görevini yapan kişiye cem aşığı adı verilir. Ayin-i cem sonunda çalınan ve söylenen kalıp ezgiye ise cem birleme makamı adı verilir. Yalnızca cem ayininde söylenen deyişlere ise cem koşması denir.
1: Türkü Lügatı.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Türkü lügatı.
1: Ayin-i Cem, Alevi Bektaşi topluluklarının inançları doğrultusunda yaptıkları toplantıya verilen isimdir. Tamlama biçimiyle kullanılan Ayin-i Cem

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, bizleri TRT Türk ekranlarından izleyen kıymetli izleyicilerimiz ve stüdyomuzda bugün bizleri yalnız bırakmayan değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne iyi ettiniz geldiniz, çok teşekkür ediyoruz. Efendim, TRT Ankara Radyosu yapımı olan Türkiye bir programımız artık TRT Türk ekranlarından da tüm dünyaya ulaşıyor. Biz bundan tabii ki çok mutluyuz, değil mi Gürsoy?
1: Aynen, tabii. Çok iyi Ankara Radyosu bizim iş yerimiz, biliyorsun. Yani bir de Türkiye'de çok önemli bir okul. Hele ki bu stüdyo, Ankara Radyosu'nun en büyük stüdyosu, Refik Ahmet Sevengil stüdyosu. Biz S1 diyebiliyoruz. Yani büyük stüdyo diye söylenir aramızda. Bu stüdyodan önce radyolarımızdan sesimizi duyurduk. Sonrasında kurumumuz sağ olsun uygun gördüler. Şimdi de TRT Türk ekranlarından. Cumartesi günleri galiba 22'de. Yayınlanacak programımız. Yurt dışında özellikle gurbette türkü hasreti, sıla hasreti çeken bütün yüreklere böyle ufak ufak su serpmiş olacağız yeni dönemde de.
0: Evet.
1: Bu arada da Selma'cığım, sana takılmadan gene edemeyeceğim. Program biliyorsun televizyon aşamasında birkaç birazcık ara verdik. Sonra tekrar başladı. Sen gene çok renklisin. Yani siyah siyah giyinebilirdik. Keşke bana söyleseydin kırmızı giyineceğimi. Ben de
0: ama
1: kırmızı
0: giyinmek. Ama güzel olmamış bu kırmızı.
1: Güzel olmamış.
0: Güzel kırmızı. Hem güzel dekora da uymuş. Dekorumuz da kırmızı.
1: Yani evet, sen zaten geldi dekora bakıp hep hazırlanıyorsun. Ya böyle krem tonları, gold tonlar, böyle kırmızı falan. Ben de devamlı.
0: Sen de çok şıksın canım
1: öyle
0: arkadaşım.
1: Teşekkür ederim Selma'cığım.
0: Biz tabii ki radyo dersi başkanlığımıza ve aynı zamanda iç yapım.

0: Çok şıksın canım arkadaşım.
1: Teşekkür ederim Selma'cığım.
0: Biz tabii ki Radyo Dersi Başkanlığımıza ve aynı zamanda İç Yapımlar Dairesi'ne de çok teşekkür ediyoruz.
1: Tabii koordinatörlüğüne çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz emeklerinden dolayı. Bugün bizim türkülerimize eşlik eden üstadlar var tabii ki.
1: Orkestramızı dilersen evet sen başla.
0: İstersen sunalım. Bağlamada canım arkadaşım. Şarkışlalı benim babaanne tarafından hemşerim Hasan Özçırpan efendim bağlamada.
1: Hasan benim de akrabam biliyorsun sen. Evet, yani evet. Demek ki ikimizin de akrabası evet, olacağız. İkimiz de çok seviyoruz.
0: Ritim sazda Kemal Kartal. Evet.

0: Programımızın başlangıç serüveninden biri, birlikte olduğumuz çok kıymetli arkadaşlarımız var. Klasik gitarda sevgili dostum, kardeşim Sinan Kızılgöz. Bas gitarda ise benim her zaman söylediğim, böyle çok gülen yüzlü, gördüğünüz gibi gene gülüyor, Özgün Eroğlu bugün bizimle birlikte olacak. Sağ olun.
1: Evet, o zaman hemen türkülere başlayalım.
0: Yurdumuzu, evet Selma'cığım, hazır böyle güzel giyinmişken bence de bir an evvel başlasan iyi olur. Evet.
1: Evet, o zaman Ege'den başlayalım mı?
0: İstediğin gibi, ben sana gerektiğinde tefle ya da alkışımla eşlik edeceğim.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Teşekkürler. Senden hangi türküler dinleyeceğiz?
1: İlk türkümüz Muğla'dan Ormancı diyeceğiz. Arkasından da bir Denizli türküsü. O da çok hareketli bir türkü. Dinliyoruz o zaman.
0: Ağzına sağlık şimdi.

0: Ne kadar güzel bu Ege türküleri.
1: Üstadların ellerine sağlık. Bırakın da sizi ben öveyim. Daha türkün bitiyor, ne kadar güzel.
0: Ama ben baştan başlayayım da sen de öv artık.
1: Söyledim Selma'cığım. Yani gömleğinin hakkını verdin, seni tebrik ediyorum. Ege türkülerinde özellikle böyle bu hareketlilikte hem Muğla'da hem Denizli'de hem Burdur'da biliyorsun bunu... Kadın seslere çok yakışıyor bu tarz eserler. Hani ben okusaydım bugün bunu burada, sen bana çok güzel okudun diyecektin büyük ihtimal. Tebrik ediyorum. Sağ ol, çok canım. Güzeldi her iki eserde. Neden kırmızı giyindiğini de bu türküyle anlamış olduk ikinci türkünde. Tebrik evet. ediyorum seni.
0: Çok güzel türküler.
1: Bu arada bir şey unuttuk hanımefendi biz. Senin tabii ki bu hazırlanmanın heyecanından olacak ki programımızın bir hazırlayan...

0: ekip var radyoda ve televizyonda. Ben radyodaki ekibimizi dilerseniz hem ekran başında hem de stüdyoda ve radyoda bizi dinleyenlerle paylaşmak isterim. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Ankara Radyosu'ndan. Ton masterlerimiz Enver Ergun ve Levent Kentli. Stüdyo teknik görevlisi ise Tolga Önbaş ve Osman Ateşti. Bu programı size ulaştırmamıza vesile oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Selma'cığım sıra bende ise eğer müsaade edersen ki etmen lazım. Çünkü sen iki türkü okudun, sıra bende. Müsaade ediyorsun değil mi?
1: Sürelerini de tutuyorum bu arada.
0: Sürelerini tut. Benim türkülerim seninkinden bir tık uzun olabilir. Çünkü benim geçen yılki en son televizyon programından senden alacağım vardı. Onları hesaplayarak böyle türküler seçtim.
1: Neler var Gürsoy şimdi?
0: Aşık Veysel'den bir türkü var. Anlatmam derdimi dertsiz insana. Buna bağlı olarak da Zarlı Halil Söyler'den Sivas'tan gene bir türkü var. Tebek'te Üzüm Kara. Bu iki türküyü seslendiriyorum.
1: Evet, dinliyoruz efendim.
0: Sağ olasın.

0: Teşekkürler, sağ olun. Evet hanımefendi, nasıl buldunuz? Tam böyle bir köy çocuğu gibi mi okudum? Öyle çok... okumak istiyorum zaten.
1: Nasıldı efendim? Tabii alkışlardan belli evet, zaten. Sağ çok olun, güzel var oldu. Olun.
0: Selma'cığım, şimdi bazı türküler vardı ki böyle... Tamam, şehirde doğduk büyüdük biliyorsun. Ben Ankara Haymanoluyum ama Diyarbakır kökenliyim.
1: Evet.
0: Ondan sonra okuduğumuz, hissettiğimiz türküler var. Yani bir bölgeye de haksızlık yapmamak lazım. Şimdi şivesini, diyalektini tamamlayamadığınız bir bölgeye girip de böyle bir türküyü kibar ve İstanbul Türkçesiyle okumak hem kültüre hem bizden sonra gelecek kuşaklara ve bizi dinleyerek, biz ustalarımızı dinledik. Bizden sonra arkadaşlar şu anda hani bundan sonraki biliyorsun hizmet yılımız işte 15-20 senede biz burada buralarda çalışacağız. Daha sonra emekli olacağız. Bizim de bıraktıklarımızı bizden sonra gelecek kardeşlerimiz, arkadaşlarımız dinleyecek. Dolayısıyla onlara bizim abilerimizden aldığımız emaneti doğru düzgün teslim etmemiz lazım. Evet. Gayretimiz aslında biraz bu. Yoksa ben de bilirim yani bir eseri daha lirik, daha hareketli, daha kibar okumayı, ama o zaman işte bunun da havası
1: olmuyor.
0: Yani Zaralı Halil'in yüreğinin yanıp da yaktığı bir türküyü ben de okurken yanmam lazım. Yoksa bunun okumanın bir anlamı yok, evde de okurum bu kadar. Yani bu kadar insanın huzurunda haksızlık etmemek lazım hem izleyicilere hem dinleyicilere.
1: Elbette.
0: Hem bu büyük halk müzik kitlesine. Dolayısıyla bu iki türküyü o yüzden seçmiştim.
1: Ben tabii Zaralı Halil söyler acaba bu stüdyoda bulunmuş mudur bilmiyorum ama.
0: Ankara Radyosu'nda bulunmuş. Onlar 1950'li yıllarda radyonun kayıtlarını içten dışa plaklara aldığı dönemlerde. Celal Güzelses, Erzincanlı Şerif, Malatyalı Fahri Kayahan gibi, Zaralı Halil Söyler gibi, Konyalı ekipler gibi, Neşet Ertaşlar, Muharrem Ertaşlar gibi ekipler 40'lı, 50'li, 60'lı yıllarda buralarda bulunmuşlar. Evet.
1: Ve şu an Espir Stüdyosu'ndayız ve şu an biz
0: tabii
1: buradayız.
0: Biz
1: bayrağı şu an bizler aldık. Bizden sonra gelecek olan arkadaşlarımızla
0: tabii
1: inşallah güzel bir şekilde teslim etmek görevimiz.
0: Bir şeylere ulaşmamız bizim çok zordu. Biliyorsun bir türkünün fotokopisini çekmek için nota kütüphanesindeki memura türküyü seslendirip okuyabiliyorsak notasını alıyorduk. Böyle bir durum vardı. Şimdi kardeşlerimiz bizim kadar şanssız değiller. Ondan sonra istedikleri her şeye, yani 1900'lü yılların başına kadar hem ses kayıtlarına hem görsel belgelere, yani audiovizüel arşivlere ulaşabiliyorlar.
1: Hı hı.
0: Daha şanslılar. Dolayısıyla bizden daha çabuk, daha hızlı yetişiyorlar. Dolayısıyla ben onları merakla bekliyorum.
1: Evet.
0: Yani kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı,
1: evet, aynen, ben
0: kültüre
1: de
0: hizmet edecek kişileri bekliyoruz.
1: Evet.
0: Evet.
1: O zaman ben bir türküye geçebilir
0: miyim? Yani hazır kırmızı gömlek giymişken birkaç türkü oku tabii. Buraya kadar gelmişsin, zahmet etmiş.
1: Tabii ki biz burada tabii büyük üstadlar, aşıklarımız, ozanlarımızın türkülerini seslendiriyoruz.
0: Evet.
1: Onlar iki de var olmuşlar ki bizler şu an hala onların türkülerini
0: tabii
1: dinleyebiliyoruz.
0: Tabii, büyük bir miras.
1: Bu ozanlardan birisiyle ben devam etmek
0: tabii
1: istiyorum.
0: Tabii ki Selma'cığım.
1: Aşık Muhlis Akarsu'nun bir türküsü.
0: Evet.
1: Ardından da Dursun Ali Akinet'in bir sözü ona ait. Tabii ki müzik Kıvırcık Ali'ye ait. Bütün dünyadan güç etmiş bütün üstadlara, ozanlara, aşıklara ve sanatçılara ruhlar şad olsun. Onların türkülerini okuyarak yaşatmaya çalışıyoruz. Evet. Yokluk beni mecbur etti, gurbeti ben mi yarattım diyeceğiz ve gurbette bizi izleyen bütün gurbetçi ailelerimize selam olsun.

0: Teşekkür ediyoruz.
1: Hayret. Ne güzel söylüyorsun.
0: Canım Kıvırcıkale abimiz de buradan Allah rahmet anıyorum.
1: Onu severdik. Evet.
0: Çok seviyorduk. Çok hala da seviyoruz.
1: Tabii Allah rahmet eylesin.
0: Türküleriyle yaşasın inşallah Gürsoy.
1: Hanımefendi çok güzeldi kesin.

0: Senin
1: bu stüdyoda türküler söylemek, evet, büyük üstadları andık az önce.
0: Tabii.
1: Onların bulunduğu bu atmosferi solumak bizde bu büyük bir gurur bizim için.
0: Biliyorsun Ankara Radyosu'ndayız. Burası Refik Ahmet Sevengil Stüdyosu. Büyük stüdyodayız. Yani radyoda yayınlanıyor programımız. Aynı zamanda TRT Türk ekranlarında da yayınlanıyor. Dolayısıyla Ankara Radyosu'nda yapılan bu büyük projenin ben yıllar yılı, çünkü çok güzel ekiple kuruldu. Solistler anlamında da öyle. Mutlaka hepimizin değişik alanlardan dinleyicileri var. Programın da böyle geniş bir solist kadrosuyla olması da çok özel. Yıllar yılı devam etmesi temennisiyle diyelim. Ben de istersen türkülerimi okuyayım ve zamanımız çünkü çok az kaldı.
1: Neler var şimdi?
0: Malatya'dan bir türkü var. Bahçenizde bir taş attım vişneye. Ben bugün biraz hüzünlüyüm galiba. Böyle çok hem dinleyicilerden hem de izleyicilerden.
1: Evet.
0: Aslında biraz öyle değil. Böyle klasik güzel türküleri, ağır türküleri severim. O yüzden öyle. Malatya'dan bir türkü var. Bahçenizde bir taş attım vişneye. Ondan sonra da Alekber Çiçek'ten sevilen ve bilinen güzel bir Sivas türküsü var. Gel ha gönül havalanma. Bu iki eseri seslendirmeye çalışacağım.
1: Kürsoy, program başından beri bana taş atıyorsun. Bir de hüzünlüyüm diyor değil mi? Hiç hüzünlü hali var mı?
0: İşte yani taş atıp da bir şey demedik. Gömleğini eleştirdim.
1: Güzel değil mi ama? Yani bana diyor ki Uğur Gıcay gibi olmuşsun diyor.
0: Ben böyle bir gömlek giymem. O sana yakışmış yani. Sana güzel olmuş. Yakışmış sana. Hakikaten yakışmış. Saçlarınız da çok güzel olmuş.
1: Canım arkadaşım. Seni
0: sizinle Türkiye bir programını sunmak gerçekten benim için gurur, onur. Benim teşekkür ederim Selma'cığım. Yıllar yılı arkadaşız. Burada evet, da beraber olmak güzel. Sağ olasın.
1: Dinliyoruz Gürsoy Babaoğlu.

0: Teşekkürler. Ağzına efendim sağ olun. Selma'cığım hemen senin türkünle devam edelim çünkü süremiz biraz azaldı.
1: Hemen Antep'e gidiyoruz efendim. Peki, Gaziantep'e.
0: Süper.
1: Haydi bakalım. Şöyle biraz hareketleniyoruz değil mi Hasan Özçırpan? Evet.

0: Gaziantep'e selam olsun.
1: Ağzına sağlık. Selma'cığım şöyle yapalım. Sen istersen orkestramıza tekrar bir teşekkür et. Ben de kendi açımdakilere teşekkür edeyim arkadaşlarımıza. Evet.
0: Bağlamada canım arkadaşım Hasan Özçırpan. Ritim sazlarda Kemal Kartal, teşekkür ediyoruz.
1: Nefesli sazda arkadaşım, kardeşim Fatih Koçer. Klasik gitarda Sinan Kızılgöz. Bas gitarda da Özgün Eroğlu. Efendim yapımcımız Mehmet Taha Arıkan'dı. Ton masterimiz Levent Kent ve Enver Ergun'du. Stüdyo teknik görevimiz
0: Tolga Önbaş'tı.
1: Osman Ateş'ti.
0: Osman Ateş.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz. Hem ekran başında bizleri izleyen, radyolarında dinleyen dinleyicilerimize ve sizlere şeref verdiniz. Ayaklarınıza sağlık efendim. Sağ olun. Son türküyle devam edelim isterseniz. Düet okuyacağımız türküyle Kalenin Dibinde Bir Taş Olaydı mı? Seninle birlikte okuyalım Selma'cığım.
0: Haydi bakalım.

0: benim türküm.
1: Adım Şaban Çevik. Tekirdağ Kapaklı'dan arıyorum. 44 yıllık eşim Asiye Çevik'e Entaresi Damgalı türküsünü arıyorum.